Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab,
Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, Ya Basit, Ya Kabid, Ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, Ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

0: Ya Hakem, Ya Hakem.
1: Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle.
0: Ya Adl, Ya Adl,
1: sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.
0: Ya Latif, Ya Latif.
1: Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle.
0: Ya Habir, Ya Habir.
1: Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.
0: Ya Halim, Ya Halim.
1: Sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım.
0: Ya Azim, Ya Azim.
1: Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.
0: Ya Gafur, Ya Gafur.
1: Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla.
0: Ya Şekur, Ya Şekur.
1: Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.
0: Ya Ali, Ya Ali.
1: En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
2: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
2: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
2: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
2: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, Ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, Ya Hazib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
0: Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil.
1: Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken
0: sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni.

unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin. Boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim. İşte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad. Varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet. Doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver.

ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin, benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği
sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk. Mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana, yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya Variz, ya Variz, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali, kuyularda erimekteyim, yalnızım.

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين يا رسول الله. Seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın. Aklıma

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

0: sakin sakin.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: duvara elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim nesin.
2: 90.1 7'den 70'e halkın sesi. Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM, Türkmen FM sizinle. Bağdat frekansımız 89.9.
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Parlamento Başkanı Heybet Al-Halbusi, Diyale'deki öğretim üyeleriyle bir araya gelerek ildeki güvenlik ve hizmet durumunu ele aldı. Ulaştırma Bakanlığı, Irak'ta ulaştırma sektörü altyapısının geliştirilmesine yönelik çerçeve taslağının Türk tarafı ile işbirliği içinde tamamlandığını açıkladı. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı lideri Ammar el-Hekim, petrol ihracat güzergahları çeşitlendirilmeli, silah devletin elinde toplanmalı değerlendirmesinde bulundu. Kerkük'te bir polis memurunun Vasıtı Mahallesi'ndeki bir fotokopi merkezinde kesici aletle dövülerek saldırıya uğradığı bildirildi. Diyale polisi Celevle'de bir cinayet davasından aranan şüpheliyi yakaladı. İşgalci İsrail ordusu Yahudi bayramlarında yerleşimcilerin kutlamalarını güvence altına alma gerekçesiyle El Halil'deki İbrahim Camii ibadete kapattı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü. Fransa'da 2026 yazında yaşanan ve 1900'den bu yana en sıcak dönem olduğu belirtilen sıcak hava dalgaları 8000 ek ölüme yol açtı. Rusya birkaç gecelik aranın ardından Ukrayna'ya yönelik balistik füze saldırılarına yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmak üzere ülkeye giriş vizesi vermeyi reddetti. Amerika Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la savaşın sona ermesine yaklaştığını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Bloğa ile ortak üye olarak kabul edilmesi önerisinin sürdürmesi halinde Avrupa Birliği ile ticareti azaltmakla tehdit etti. Amerika Temsilciler Meclisi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlayan geniş çaplı yeni yaptırım paketini onayladı. Dolar, Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz oranlarını çeyrek puan artırmasının ardından küresel çapta değer kazandı. Beyaz Saray, Amerika Merkez Bankası'nın Fed'i faiz artırımı kararını eleştirdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

çavra gevir, düştü de çavra gevir, ateşi hicrana geme, ot tutun yandı digar, döndü gevir, kavna gene, aman aman aman aman.

Kalmışım hasta bugün, kalmışım çöllerde kandalmayına. Doldu da aşk bağdasın, eyledi diyor.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Merhabalar sevgili dostlarımız, hepinize kucak dolu sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Telafer'den Mendi'ye kadar bizi dinleyen bütün Türkmeneli'ye selamlar olsun ve Nostalji Kuşağı programımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ve bu güzel Perşembe günde de Nostalji Kuşağımızda en güzel şarkılar sizler için gelecek ve en güzel dinlemeler sizden olsun inşallah. Ve her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hayırlı bir Perşembe günü dileyelim bütün dostlarımıza. Ve tabii ki de yarın Cuma ve Cumartesi tatil gününüz sevgili dinleyenler. İnşallah tatil gününüzü sevdiklerinizle, ailenizle, dostlarınızla güzel vakitler geçirmenizi diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz ve programımız Nostalji Kuşağı sizlerle.

Evet sevgili dostlarımız, şu an sürüş halindeyken bizi dinleyen sevgili sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler diliyoruz. Kazasız belasız bir gün diliyoruz size için ve duamız her zaman sizlerle sevgili sürücü arkadaşlar. Ve taksici arkadaşlarımıza, tır şoförlerimize de ne diyoruz? Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin ve bol kazançlar diliyoruz bütün taksici kardeşlerimize. Ve tabii ki de şu an Facebook sayfamızdan da bizi takip eden arkadaşlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyoruz programımıza. Görüntülü olarak da bizi izlemek, dinlemek isteyen arkadaşlarımız varsa şu an Facebook sayfamızdan bizleri takip edebilirsiniz. Güzel programımızı dinleyebilirsiniz değerli dinleyenler.

Evet arkadaşlar, hazır mısınız güzel şarkıları dinlemeye? Dilerseniz hemen bir güzel şarkıyla başlayalım ve bu güzel şarkı size için gelsin, tabii ki de sevenler için gelsin, seninle başım dertte diyenler için gelsin diyoruz bu güzel şarkı. Kimin sesinden olacak? Eminim ki sözleri söyledim, bilenler hemen tahmin etmiştir diye umuyorum. Selam Şahin'in sesinden olacak. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum diyecek. Ve bu şarkıyı da 1983 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı. Dilerseniz bu güzel, muhteşem şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Size için gelsin diyoruz. Hayırlı dinlemeler.

canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Ve bu güzel şarkımızı Selam Şahin sesinden dinledik değerli arkadaşlar ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir açılış yaptık bu güzel şarkıyla, inşallah beğenmişsinizdir sevgili dinleyenlerimiz. Ve şimdi yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz Lale Şenpınar'ın sesinden. Sizler için Nececek Gittiğin O Gün. Ve bu şarkıyı da 1988 senesinde seslendirmiş. Ve bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinliyoruz. Daha sonra güzel bir şarkı yine sizleri bekliyor. Hepsi şarkılar güzel. Ve sevdiğim şarkılar ve sizin de seveceğinizi umduğum şarkıları seçtim. Ve dilerseniz güzel şarkımızla baş başa kalalım.

Annen ayrılıp da gittiğin o gün. Ve bu güzel şarkıyı Lale Şen Pınar seslendirmiş ve şimdi de güzel bir şarkıyla programımızı devam ettireceğiz değerli arkadaşlar. Nostalji Kuşağı programı tüm hızıyla devam ediyor. Şu an radyoları yine açıp bizleri dinleyen ve Facebook sayfamızdan bizleri yeni izleyen arkadaşlarımıza ne diyoruz? Şu an canlı yayında Nostalji Kuşağı programımızdayız. Hafta içi her gün saat 1'den 2'ye kadar en güzel nostalji şarkılarımızı hep birlikte dinliyoruz sevgili arkadaşlar. Ve şimdi yine güzel bir şarkı ile eserle sizleri baş başa bırakacağız. Özellikle bu şarkı kimler için gelsin? Hakan Altun'u sevenler için gelsin. Sizler için ne diyecek biliyor musunuz? Her sevda bir ölümmüş. Ve bu şarkıda 17 Ekim 2000 tarihinde seslendirilmiş. Gerçekten de çok güzel bir şarkı. Her sevda bir ölüm sevgili dinleyenler.

Söz verdim kendime, ağlamak yok diye dedik sevgili dinleyenlerimiz. Allah kimseyi ağlatmasın diyoruz bir kez daha. Ve şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Cahit Karakaş'ın sesinden Yazıktır Bana diyecek. Gerçekten de yazıktır bana sevgili dinleyenler. Dilerseniz bu şarkıyı dinleyelim de bu şarkıda 2009 senesinde seslendirilmiş. Ve güzel şarkımıza sizleri baş başa bırakıyoruz. Cahit Karakaş'ın sesinden Yazıktır Bana. Ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

Evet arkadaşlar, yazıktır bana dedik ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Sırada yine güzel bir şarkımız var sevgili arkadaşlar ve bu güzel şarkını da hep birlikte dinleyeceğiz. Ve dilerseniz bu güzel şarkımızı da dinleyelim. Muazzer Soy'un sesinden olacak. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırı vardır. Bu şarkıyı gerçekten de çok seviyorum. Eskilerden öyleydi. Mesela bir eve gittiğinde bir fincan kahve içseydin o insanın 40 yıl hatırı olurdu sende, saygısı olurdu önceleri. Şimdileri bunlar azaldı ne yazık ki. Keşke öyle olsa, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olsa da birbirimizi kırmasak, birbirimizi incitmesek, çıkarlarımız için birbirimize tuzaklar kurmasak, bir şeyler yapmasak daha da güzel olurdu. Neyse diyoruz olsun. Tabii ki de kalbi güzel, niyeti güzel ve tuzun bir kahvenin bile hasrı kalan insanlar var hala. Onlar sağ olsun inşallah bizler için. Ve bu güzel şarkıyı da Muazzez Ersoy 1995 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim ve ne diyoruz? Bir kahve fincan olsam 40 yıl hatırı vardır sevgili dinleyenler. Benden size için gelsin. Hep birlikte dinliyoruz.

Evet sevgili dostlarımız ve Facebook sayfasından gelen yorumları da paylaşalım. Nazlı Terzibaşı merhaba, iyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkürler, bizi izleyen eğer sen de iyisen Nazlı arkadaşımız, programımızın devamlı arkadaşı. Ve Ahmet Vacit'ten bir şarkı sitrini yazık istekler programda Ögi Nazlı arkadaşımız. Nostalji kuşağımız sırada güzel şarkılarımız var. Armağan olsun seni, teşekkür ederiz. Gelen arkadaşımıza da teşekkür ederim. Bizim en güzel sabahımız sizlerle olmaktır, sizleri dinlemektir diye yazıptı. Teşekkür ederim. Bizim de tabii ki de programımızın en güzel şekilde sunmamızın sebebi nedeni sizlersiz. Sizler o güzellik özde, bizleri sevmek özde, takip etmek özde. Allah razı olsun, Allah sizler bizden ayırmasın. Her zaman sizler bizler için kalın inşallah. Ayşe selamun aleyküm diye yazıptı. Ve aleyküm selam Ayşe. Tabii ki de şu an Facebook sayfamızdan bizi takip eden, yorumlarını yazan, takip edip de yorum yazmayan arkadaşlar da var. Sadece dinliler, izliler, sağ olsunlar. Eller özdert görmesin, gözler uzağırmasın diyelim bizler izleyen arkadaşlarımıza. Tabii ki de Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyoruz. Güzel şarkılarımızı da dinlemeye de devam ediyoruz. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hareketli bir şarkı olacaktı Zafer Peker'in sesinden. Geç bunları seveceksen haber ver diyor. Direk ki bu şarkını 27 Temmuz 2005 senesinde seslendiripti. Dilerseniz bu güzel hareketli şarkımızı da hep birlikte Zafer Peker'in sesinden hep birlikte dinleyelim.

Ve güzel şarkımızı dinledik Zafer Peker'in sesinden. Buradan Ayşe arkadaşımız Sesu yoktudur eşitmirik Facebook'tan gönderipti. İndeyid arkadaşımız bilmirəm bəs sen desen olabilir yanda yanuda adı sorun ses gelmeri. Bir dese o mənə çok iyi oldu ve diğer arkadaşlar kim eşitirse bizi takip edenler. Sesim yoksa bəs yasavuz memnun olam. Ve sırada güzel bir şarkımız var. Duygusal bir şarkı. Buradan bütün tabii ki kalbi yaralı olanlar için gelecek bu şarkı. Eminim ki kalbi yaralı olan birçok arkadaşlarımız var, sevenler var. Onlar için gelecek. Murat Göğebakan'ın sesinden olacak. Kalbim yaralı diyecek ve bu şarkıyı da 2004 senesinde seslendirmiş. Rahmetle anıyoruz sanatçıyı. Murat Göğebakan'ı ve dilerseniz ne diyoruz? Kalbim yaralı diyelim. Bu şarkı benden sizlere özellikle kalbi yaralılar için gelsin. Ve sürüş halindeyken bize dinleyen arkadaşlar radyonun sesini verin. Güzel bir şekilde sürüş halindesiniz. Yola odaklanın ama bizi güzel bir şekilde dinleyin ve eşlik edin.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir

ve Murat Göbekan sesinden Kalbim Yaralı dedik ve hemen tüm hız devam edelim dilerseniz. Sıradaki şarkıyı dinleyelim, eminim ki bekliyorsunuz bu şarkıyı. Daha doğrusu bu sanatçıdan güzel şarkı dinlemeyi. Divan'ın sesinden olacak, Bülent Ersoy'un sesinden. Benden başkasını seversen eğer diyecek ve bu şarkıda 1980 senesinde biz sevgili müzik sevenlerle buluşmuş ve dilerseniz bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım Divan'ın sesinden bu güzel şarkımız. Facebook sayfamızdan bizleri takip eden, izleyen arkadaşlarımıza ve şu an bize iş yerinde dinleyen bütün dinleyicilerimize de armağanlar gelsin.

Kasını seversen yer dedi Diva ve tabii ki de bu şarkının adı Beddua. Çünkü bu şarkıda bir sürü beddua ediyor sevdiğine benden başkasını eğer severse. Ve bu beddua dolu şarkıyı dinledik Diva'nın sesinden ve şimdi de güzel hareketli bir şarkı dinleyelim duygusal şarkımızın ardından sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sinan Özen'in sesinden olacak ve bu şarkıyı da 1998 senesinde seslendirmiş Sinan Özen. Bağdat'tan ipek aldım diyecek ve dilerseniz bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Hareketli şarkımız size için gelsin ve birazcık hareketlenelim güzel duygusal şarkımızın ardından. Şöyle bir toparlayalım ve hareketlenelim. Hadi sevgili dinleyenler. Müzik sevenlerimiz.

Ve bu güzel hareketli şarkımızı dinledik sevgili arkadaşlar. Buradan da Ay Işığına hemen cevap vereyim, cevap ver diyor. Bizden mani istemiş Ahmet Vacid'in sesinden. Ay Işığı arkadaşımız özür dilerim senden ve bir sürü arkadaşlarımız istek istiler bizden. Şu an istekli programında dövgülük nostalji kuşağı programını sunuram. Burada Türkçe nostalji şarkılar ve eski şarkıların yeni versiyonu olmuş halini de sizlere dinlettirem. Seslenilmiş tarihiyle birlikte. O yüzden özür dilerim senden Ay Işığı ve diğer istekte bulunan arkadaşlar. Tabii ki destekler programımız var. Biz siz sabahlar da var, akşamlar da saat 4'ten 5'e kadar isteklerimiz var. Meslektaşlarım sunurlar sağ olsunlar. En güzel şekilde isteklerinizi yere getirirler. Dilerse Avuz saat 4'te Türkmen FM'i dinleyebilirsiniz ve isteklerinizi yazıp gönderebilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj yoluyla telefonuna da katılabilirsiniz programa arkadaşlarımız. Teşekkür ederim yorumlarını yazan güzel arkadaşlarımıza. Ve güzel şarkımızın ardından şimdi güzel bir şarkı daha dinleyelim. Eda Özülkü'nün sesinden Vara Vara vardım bir zalime bir çapkına diyor ve bu şarkıda 1 Şubat 2003 senesinde seslendirilmiş yine güzel bir hareketli şarkı sizler için geliyor. Ve güzel şarkımızı dinlemeye hazır mısınız? O zaman gidelim güzel şarkımızı dinleyelim.

Kendim ettim, kendim buldum ve kendim de yandım. Hepimiz zaten özümüz, özelimizden her şeydir. Özümüz de yanarık tabii ki de. Olsun, önemli olan öz istediğimiz kararlardı. Her insan aldığı kararda doğru bir şekilde ilerleyecek diyor. Tabii ki de inişler, çıkışlarda yanlışlıklar da olabilir, pişmanlıklar da olabilir. Hayatın bu bir tadıdı diyelim, bir dersiydi bizler için. O yüzden de her ne olursa olsun, hayattan yaptığımız yanlışlıklar olsun, yanlış seçimler olsun, her ne anlamda olursa olsun ders çıkarmaya bakın sevgili arkadaşlar. Ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Mehmet Ali Taş'ın sesinden Eli Taş. Senin için yazdığım bu şarkı senindir diyecek. 1989 senesinde seslendirmiş bu şarkıyı ve programımızı tabii ki de sonlandıracağız sevgili arkadaşlar. O zaman dilerseniz hemen kısacık bunu dinleyelim. Daha sonra bir başka bir şarkımız daha var. Onu da hemen kısacık dinleyelim ve kapanışımızı yapacağız. Ve dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim.

sevgili dostlarımız ve ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Ve tabii ki de bu şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız sona dek. Ve buradan bize takip eden dinleyen arkadaşlarıma sonsuz sevgi saygılarımı iletiyorum. Elleriniz dert görmesin yazdığınız yorumlar için. Ve bize dinlediğiniz için, izlediğiniz için Facebook sayfamızdan size sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve tabii ki de yarın dediğimiz gibi cuma, cumartesi tatil gününüz. Allah gönlünüze göre versin. Güzel tatiller diyelim. Güzel bir şekilde geçin. Çünkü okulların da az kaldı açılmasına yeni ders yılının. Tabii ki de hafta sonlarını tatilde, piknikte geçirmeyi seviyorsunuz ailece. İnşallah bugünleri de güzel bir şekilde geçirirsiniz sevdiklerinizi. Ve ne diyoruz? Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinize çok iyi bakın. Hayat gerçekten de çok kısa, bu kısacık hayatı sevgili arkadaşlar. Birbirimizi kırıp incitmeyelim, güzel bir şekilde yaşayalım ki hayatımız güzel sürsün. Kimseyle meraklamayalım, kimin hayatına göz koymayalım. Herkes kendi hayatına, yaşamına baksın, işine baksın, daha da güzel geçecektir bence. Ve bu güzel şarkı sizler için geliyor ve güzel dinlemeler ve ne diyoruz? Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık Türkmen FM'den.

0: bu türkü. Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM,
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız. 90.1
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Parlamento Başkanı Heybet Al-Halbusi, Diyale'deki öğretim üyeleriyle bir araya gelerek ildeki güvenlik ve hizmet durumunu ele aldı. Ulaştırma Bakanlığı, Irak'ta ulaştırma sektörü altyapısının geliştirilmesine yönelik çerçeve taslağının Türk tarafı ile işbirliği içinde tamamlandığını açıkladı. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı lideri Ammar el-Hekim, petrol ihracat güzergahları çeşitlendirilmeli, silah devletin elinde toplanmalı değerlendirmesinde bulundu. Kerkük'te bir polis memurunun Vasıtı Mahallesi'ndeki bir fotokopi merkezinde kesici aletle dövülerek saldırıya uğradığı bildirildi. Diyale polisi Celevle'de bir cinayet davasından aranan şüpheliyi yakaladı. İşgalci İsrail ordusu Yahudi bayramlarında yerleşimcilerin kutlamalarını güvence altına alma gerekçesiyle El Halil'deki İbrahim Camii ibadete kapattı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü. Fransa'da 2026 yazında yaşanan ve 1900'den bu yana en sıcak dönem olduğu belirtilen sıcak hava dalgaları 8000 ek ölüme yol açtı. Rusya birkaç gecelik aranın ardından Ukrayna'ya yönelik balistik füze saldırılarına yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmak üzere ülkeye giriş vizesi vermeyi reddetti. Amerika Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la savaşın sona ermesine yaklaştığını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Blois ile ortak üye olarak kabul edilmesi önerisinin sürdürmesi halinde Avrupa Birliği ile ticareti azaltmakla tehdit etti. Amerika Temsilciler Meclisi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlayan geniş çaplı yeni yaptırım paketini onayladı. Dolar Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz oranlarını çeyrek puan artırmasının ardından küresel çapta değer kazandı. Beyaz Saray Amerika Merkez Bankası'nın Fed'i faiz artırımı kararını eleştirdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
5: صباح الخير مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر التطورات لهذا اليوم من راديو تركمان FM الفضائية في كركوك. مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع أساتذة ومثقفي ديالى الواقعين الأمني والخدمي بالمحافظة. وزارة النقل تعلن إنجاز المسودة الإطارية الخاصة بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل في العراق بالتعاون مع الجانب التركي. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد على ضرورة تنويع منافذ تصدير النفط وحصر السلاح بيد الدولة. مصدر أمني في كركوك يفيد بتعرض أحد منتسبي الشرطة إلى الاعتداء بالضرب باستخدام آلة حادة داخل مكتب للاستنساخ في حي الواسطي. شرطة ديالى تلقي القبض على متهم مطلوب بقضية قتل في جلولة. قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية. الدولار يرتفع عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. البيت الأبيض ينتقد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة الأمريكية. مستمعين الأكارم، استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم. كنت معكم أنا هيام حسين، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
6: اختلاف، إبداع، تميز، فقط في إذاعتنا إذاعة تركمان FM.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Hane da parlayı gümüş anne, evleri hane hane parlayı gümüş anne, gümüş anne kızları da dünyalarda bir tane, gümüş anne kızları.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Sağlık Köşesi programımızda bugün misafirimiz güzellik uzmanı sevgili Doktor Rüya Dabbah var. Bizi yerinde ağırladı. Kendisine teşekkür ederiz ve hemen merak eden soruları sizler için sormak isterim. Öncelikle Doktor Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş geldiniz. Siz bizim klinikimize çok mutlu oldum. Sizi görmek için aynı zamanda da dediğiniz sorunlar bütün izleyenlerimizden güzel bir şekilde paylaşın ve en doğru bilgini ulaştırın kulaklarına.
2: Teşekkür ederiz. Efendim, bir güzellik uzmanı olarak size çok merak edilen bir soru sormak isterim. Hangi mevsim yüz bölgesi için lazer yapmak için daha uygundur?
3: Bu sorunun daha fazla dikkatten cevap verirsek, o lazerler hani bazı lazerlere, lazerin nevine bağlıdır. Yani bazı lazerler varsa hiçbir şekilde olmaz sıcak mevsimlerinde leke koyan bir lazerdir. Çok kuvvetli bir lazerdir. Tabi bu lazerler de uzman doktor yanında yaptırırsa daha güzel olur, daha iyi olur. Aynı vakitte 10. ayın sonundan başlasak kış mevsiminde yaptırsak uzun daha iyidir. Bu lazerde leke yerlerinde kullanılan lazerde aynen vakitte de bir insanda eğer der yanmak yerler var ise onlardan kullanılı eser hapşabab eser olardan onlar kullanılan lazerde aynı zamanda da bu lazerler bazen yüz bakım için de kullanabilir edebilir kullanan özün hani o çizgiler var insanın yüzünde ama eğer kış mevsiminde yaptırılsa daha iyi. Başka lazerler var hani leke lazer olabilir ama lazer olabilir. Olan normalde her bir mevsimde onları yapılırsın. Hiçbir sıkıntı yok.
2: Peki doktor hanım, evde lazer yapmak ne kadar doğrudur?
3: Evde çok sorarlar bunun üzerine. Evde lazer yapan ya da neden lazerler var? Kliniklerde bazı yerlerde Türk lazer, tabii ki epilasyon lazerleri. Acaba evde yaptırsam uygundu ya da ben burada aldım, evde tekmilledim uygundu. Aynen vakitte de eğer evde yapmış olsam sonra geldim klinikte yapım uygundu. Tabi cihazın ne farklıydı. O da koyduğun ışık veren lazerdi. IPL lazer diğer gözlerine çok hafifti. Takası azdı. O kadar lazerdi ki edebilen başka yollardaki tükü alırlar onun yerini verer. Ama hiçbir şekilde klinikteki lazerlerin vermeyecekti. O Alexandrite lazerdi. Bazında da Endiak lazer var. Bazı farklı kuvvetler var. Çok amik giden lazerlerdi. Tabi bu tamamen tükü koyduğun yerinden, kökünden öldürür. Ama eğer insan almış ise kliniklerde edebilir evde bir az hafif çıksa evdeki lazerlerden yaptırsın özün. Ayda daha doğru desek IPL'lerden daha iyi bir lazerdi. Aynı zamanda da eğer evde yaptırmışsa edebilir seanslar alsın burada ama hiçbir şekilde bu onun yerine olmayacaktı. Her biri bir farklı bir işler var. O yüzden nasihat ederek insan eğer değerli ise, ihtiyacı var ise epilasyon yapsın, gitsin yapsın. O yerlerde tabii daha iyi olur da eğer doktorun görüşmesiyle olsa, istişaresiyle olsa.
2: Peki doktor hanım, son zamanlarda bir şey çıktı. Dudak dolgusu için bir çeşit iğne satırlar ve bu iğneyi hanımlar evde öz dudaklarına dolgu yapmak amacıyla kullanırlar. Bu ne kadar doğrudu ve tehlikesi nedir?
3: Didgu iğneler, bunu ben dönüm sana sorum. Dolgu diye değilsen, yani şişirtmek için, dudak şekillendirmek
2: evet,
3: için
2: evet.
3: Ya da sadece boost vermek için, bir aslında dara vermek için iğne.
2: Hayır, dolgu için.
3: Dolgu için. Ne şekilde iğne olsa, dolgu için olsa yani de boost diye boost dediğimiz zaman hani bir az renklendire aynen vakitte de bir az nadara da verebilir dudağa hiçbir şekilde nasihat etmez evde kullansın. Bunlar çok hatarlı, tehlikelidir. Neden? Gelsek üç şekilde bunu tefsir etsek ilk nedeni ne olabilir? Olabilir bakteriye kapsın. Olabilir. İkinci nedeni bazı insanda öz canında kabiliyet var. Virüs yapsın, hani koy diyeğin o hablardı hani diskinme hablardı ya da koy diyeğin ısıtma zamanında bunlar da yaptırsak olabilir çıksın ortalığa. Aynı zamanda da olabilir vurduğu yerler damar yolları olsun, damar yollarını kapatsın, çok şişkinlik olar, gök olar. Damar yolda kapandığı zaman bildiği bu sterke gengirin olsun olabilir, o bölgeyi kaybetsin. Hiç nasihat etmeyerek hiçbir kadın ne geldiği iğne bilmiyoruz tamazları nedir. Deksin de yani bir müellimli de olsun ama da sağda bilgili insanlar elinde olmağı gerek.
2: Peki doktor hanım, yavaş yavaş kış mevsimine doğru geliriz. Şimdi güneş kremi çok önerisiz yaz günleri cildimizden dolayı. Peki kış günü de güneş kremi kullanmak doğrudur yani yok?
3: Kış yaz güneş kremi önemlidir. Eğer desem size daha vasıla bir sürpriz bir bilgi de var. Ev içinde de önemlidir. Neden? Sadece biz ihtiyacımız yoktu güneşten uzak olmak ama bütün evde ışıklar bu aynı vakitte de mobil ışıkları, aynı zamanda televizyon ışıkları az nispetle ışıklar bunlar da tasnif ettiler. Nasıl light altında, e-light altında o koyduğun ışıklar e-light diyorlar o yüzden. Bunların da tesiri oldu. Baktılar, dirasete göre bunlar leke de yapıyorlar yüzde. Aynı vakitte de yardımcı da onlar en fazla yorgunlantırsın yüzü. Bunun yanında cevabı, sualın cevabına dönem kullanmak güneş kremli önemlidir. Yaz günü aynı vakitte de kış mevsiminde. Bu güneşte iki mühim işa var. UVA'den UVB. UVB ki sende ciltte leke yaptırandı ve aynı vakitte de yoruldandı. Pardon. UVA o mevcadaki girer kırıştırık kolajini can içinde. O yüzden bakar eğer insan çok beyazıysa en fazla tesiri olur güneşe çok gizli bir şekilde çizgiler çıkar göz etrafında ve aynı vakitte de ağız etrafında ya da yüzde. O yüzden güneş kremi önemlidir. Kış mevsiminde ve aynı vakitte de yaz mevsiminde güneş kremi de tabii yüz yüzün rengine göre olsun kuvveti. Aynı zamanda da malumlu bir marka olsun, eczancılar ve hepsi bilir yol göstersinler ise. Ve kullandığımız zaman bazı var 8 saatlikti, bazı var 4 saatlikti, bazı var 6 saatlikti. Daha iyiydi ya evden çıkmadan önce yarım saat bunu bırakın ve kalsın. Eğer yolu uzun ise, devamı uzun ise, çıkmağı uzun ise bırak özünden 4 saatte bir tekrarla, 8 saatte bir tekrarlamak çok önemlidir. Neden? Bizi lekelerden uzaklaştırma. Aynı vakitte de o çizgiler ki çıkart dediğimiz aşağıdan, güneşin aşağılarına.
2: Peki doktor hanım, bir sorum daha var. Biz hanımların şöyle bir tembelliği var. Mesela yüzümüzde müşküle de olmayan da direkt cildimiz çok sağlıklıdır. Uzmana görünmeye gerek yok. Peki ben sizden sorarım. Bir hanımefendinin artık güzellik uzmanı adı altında bilirsiniz çok kolay ulaşım sağlanır artık. Bir hanımın yani yılda en az kaç kere cildini yine de bir uzmana göstermesi gerekir?
3: Bu halde hanımları böyle 20'lerde, 30'larda, 40'larda. 20'lerde yani digmez çok over yaptırmalar ya da iğneler ya da ne oldu güzellik tedahürler yapsınlar. 20 yaşında sade rutinlerine üzerine göre rutin bir kullanmak önemlidir. Yani güneş kreminden ağzında nemlendirici kremleri, özellikle o nemler krem ki içinde vitamin E var, C var, hyaluronik asit var, bu fetrede 20'lerde çok önemlidir. Güzel bir şekilde cilt bakımına bakar, koymaz çizgiler çıksın, yüzleri yorulmasın. Bunun yanında da üst beklemekler önemlidir. Bu fetreler hani hormon hele en üstkek çalışma zamanlarındadır. Demisleme üzerinde yüzüne göre, yağlıysa ya da kuruysa ona göre bir usul kullanmak önemlidir. Geldiğimiz dediğimiz zaman nemlendirmek çok mühimdir, günde 3 kere. Aynı vakitte de dediğim şeyler olsun, içinde güneş kremi de bu şekilde rutine gitsek okeydi. Ama gelsin arada sırada üst bekleme yapsın. Normal bir az bazı koyduğu nadara iğneler olabilir ama iki rengin açarı ya da sıkıntı var ise yüzünde onları halletsin. Ama 30 yaşında kadınlarımız yeterlidir ki 3 seans yapsa ilde bir doktora göre hanı da indi. Elin bilgiler hapse gedirip longevity üzerine. Longevity ne demek? Yani ne şekilde ben uzantırım cildin ömrü. Bu fetrede muhimdi. Yani 30 yaşında kadın 20'lerde görsensin ve 40 yaşında kadın 30'larda görsensin, herkese mutluluktan ömrüne ne az verirse her kadına daha güzel, daha mutlu olar. Bu da nece olar? O tedahürlerden ki iyi bir şekilde istismar etsin cildinde, güzel bir şekilde ve zekalı bir şekilde ki uzunmak versin cildin bakımına. De ki filler koysun, over yapsın, çok botoks yaptırsın, çok şişirtsin yüzü. Hayır, bunlar yok. Olabilir. Proteinat de dahil etsin, kolajin versin, muhafızat kolajin versin, hyaluronik asit versin. Bu fetrede önemlidir ki cildine uzun ömürler verer ve aynı vakitte de cildin ömrün durdur o fetrede, koymaz yaşlansın. Geldik 40 yaşına kadınlar, bunlar sık sık ihtiyaçlarına göre, eğer yapmamışsa bir şey, bunlar gerek bir desek bir 4 seans, 6 seansa kadar, eğer yüzü çok yorgun ise, bir şey yapmamış ise 1,5 ilde bunlar önemlidir, muhimdir. Tedahüller de başka rutin bir şekilde kolajin almak, spor yapmak, iyi bir kilo yemek, ayet olmak, güneşlenmek, vitamin almak, rutin krem öz ömrüne göre bunlar kullanmak çok çok önemlidir.
2: Peki doktor hanım, son olarak çok merak ederim. Buraya geldiğimizde de mesela yanınıza başvuran birçok kişini gördüm. Bir güzellik uzmanı olarak en çok merak ettiğim, insanlar en çok hangi işlemi yaptırmak ister?
3: İlk başlamakta çok insanlar tabi güzelliğe meraklıydılar. İnsan içinde çok bir büyük bir sıkaydan yüzü güzel olsa diğer gibi bunun biz yüzde değiştirmek olar ama içinde ruhunda da bir değiştirme yapar burada gelse daha küçük görünse ve aynı vakitte de bir toplumda görüşse arkadaşlarıdan ve konuşlarıdan falandan daha güzel görükse. O yüzden herkes gelen onu aktarı, cüzgü çıkmasın yüzünde, yüzü saf görsün. En fazla istenilen şey ne şekilde ben makyaj kullanmadan yüzüm temiz olsun, güzel olsun, ayıpsız olsun, lekesiz olsun, eser olmasın içinde. Aynı vakitte de bazı insanlar da gelebilir, yani ömürden çıkıp da özünde bir kaç çizgi olar, halletmeye gelirler, üst temizlemeye gelirler. Tabi bazı ayrı başka ilacı tedahürler de var, onlara göre edarelerimizde her insana da nasihatim oldu. Değiştirme işten başlar, bir de yazın müessiratinden de kablasam özün. İşten demek ne demek? Yani sen sürekli bir nadara iğnesi vursan, sürekli bir çok büyük meblağlar da sarf etsen ama farklı yoktu. Bakarsan içinde bir esüklük var, vitaminler esüklüğü, demir esüklükler var. Onlar da biz burada hallederiz. Yanında da yazdaki tesirler de çok da aksidenti ya. Güneş tesiri de havalar pek dergi, onların da tesirleri çok çoktu. Ona göre de bir rutin yazmaktayız ve cilt fahsetmaktayız, yüz bakımı fahsetmaktayız. Aynen vakitte de birkaç ilacı halelerimiz var kadınlara göre. Onları yaptırıyoruz özel için.
2: Teşekkür ederiz. Efendim, bugünkü programımızda bizi kırmadığı için, bu yoğunluğunda bize zaman ayırdığı için güzellik uzmanımız Doktor Rüya da Baha teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, memnunum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

Yanımla sen bir yanım sürmeye.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Evet efendim, biraz muhabbet programına bu güzel akşamda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım çok iyisinizdir, umarım her şey güzel gidiyordur. Bugün yine güzel bir program yapacağız efendim. Çok değerli bir misafirimiz olacak bugün. Telefon bağlantısıyla kendisiyle iletişime geçeceğiz. Güzel bir sohbet, muhabbet bizleri bekliyor efendim.

Efendim, bugün Türkmen Edebiyatı'nın önemli kadın şairlerinden, Irak Türkmen şiirinin öncü isimlerinden biri olan Nesrin Erbil konuğumuz olacak. 1939'da Erbil'de doğan, şiirlerinde memleket, hasret, ayrılık ve insan duygularını işleyen Nesrin Erbil'le hem edebiyatçı yolculuğunu hem de yıllara yayılan şiir serüvenini konuşacağız efendim.

Efendim Nesrin Erbil bir şiirinde şöyle diyor. Ey akşamları yanan Kerkük sana ve sinende yaşadıklarına. Koşmak istiyorum kalbimde eksikmediğim duygular. Aksın gözlerimden hür olsun ruhum benliğimde can. Dizimde derman kalmadı eriştim sandım. Artık serap görmekten usandım diye belirtmiştir. Efendim bugün biraz muhabbet programında çok kıymetli bir ismi ağırlayacağız. Ben biraz daha bu şarkıyı sizlerle birlikte dinlemek istiyorum. Sonrasında hemen misafirimizle iletişimimize geçip programımızı başlatalım efendim.

0: Çıksam Türkmen ocağı Erbil'in kalesine, ağalar buruğundan saray mahallesine, dinlesem duvarları, küçe küçe dolaşsam, kulak versem oryatlar, makamların sesine, sarsam viran evleri uykusundan uyansın, ata beyler gök bürü birbirine dayansın, burada bir tarih yatar, senin özün ocağın, kurumayan kanları topraklardan şahlansın.
1: Evet efendim, daha fazla konuğumuzu bekletmeyelim. Bir alo diyelim Nesrin Hanım'a. Alo.
2: Alo, buyurun.
1: Hayırlı akşamlar efendim. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Sesinizi duymak, bize bu zamanı ayırdığınız için, her şey için çok teşekkür ederiz. Çok gurur duydum, onur duydum efendim.
2: Rica ederim, memnuniyetle.
1: Nesrin Hanım, biz sizi çok iyi tanıyoruz ama bir de Nesrin Hanım'dan Erbil'i dinlemek isteriz. Çocukluğunuz Erbil'de nasıl geçti? O yıllardan aklınızda neler kaldı? Biraz bahsedelim istiyoruz efendim.
2: Olur. Çocukluğum Erbil, Kerkük, İstanbul ve Bağdat arasında geçti. Bir tek Erbil'de değil. Annem rahatsızdı. Babam sık sık onu büyük adayı İstanbul'a götürürdü. Evet. Ve o arada bizi de beraber götürürdü. Erenköy'de bir ev vardı. Onu kiralık tutmuştu bir senelik. Orada kalırdık. Yani çocukluğum öyle çok dağınık bir şekilde geçti. Yani birkaç memleket arasında olunca biraz zor oluyor çocukluk.
1: Haklısınız efendim. Biliyoruz ki annenizin... Evet, buyurun.
2: Evet, Erbil'de çocukluğum en fazla bahçede ve babamın kütüphanesinde geçerdi.
1: Evet.
2: İlk evimiz çok büyük bir arazi üzerinde inşa edilmişti. Ona kasır derlerdi. Evet, kasır. Erbil'de.
1: Evet.
2: Bilmem kaç dönümdü, iki dönüm müydü, üç dönüm tam emin değilim. Üzüm, fıstık, badem, incir gibi bağlarla doluydu. O zaman çok küçüktüm. En sevdiğim şey ağaçlara tırmanıp yapraklar arasında saklanmaktı.
1: Ne güzel. Bu yüzden mi babanız size çalı kuşu diyordu efendim?
2: Evet, yani her zaman ağaçlar arasında saklandığım için.
1: Evet.
2: Ve bir... bazen beni mesela yemek vakti olur, beni arıyorlar, bulamıyorlar. Babam derdi işte kapı önündeki dut ağacının üstündedir.
1: Mutlaka oradadır, orada bulun derdi.
2: Evet, bazen yemeğimi oraya getirirdiler, inmezdim. İnmemek isterdim, yemeğimi ağacın üstünde yerdim. Öyle geçti yani çocukluğum.
1: Ama ne güzel, böyle kitaplarla, doğayla iç içe, bir de eski zamanlarda olan o güzellikleri ne yazık ki bugünlerde yitirmiş durumdayız. Aslında en güzel dönemlerden birinde çocukluk yaşamışsınız efendim.
2: Evet, doğru.
1: Nesrin Hanım, bildiğimiz üzere annenizin rahatsızlığı sebebiyle bu bahsettiğimiz köşk, yani biz diyar kasır, bir süre buradan ayrılıp Arap Mahallesi'nde yaşamaya başlamışsınız. O yıllarda çocukluğunuzu bu durum nasıl etkilemişti? Hani iyi yönde mi, kötü yönde mi? Biraz bundan bahsedebilir miyiz?
2: Olur. Yani ben kasırdayken çok küçüktüm tabii.
1: Evet.
2: Oradan işte dediğiniz gibi annem rahatsızlandı. Büyük adada birkaç yıl kaldı. O ara tabii babam bizi teyzemlere götürmüştü. Onlar o zaman Kerkük'te yaşıyordular.
1: Evet.
2: Ben ve küçük kardeşim çok küçük olduğumuz için evde yani bir anneme yakın birinin bize bakmasını istemişti. Teyzemlere bırakmıştı. Araplar Mahallesi'nde çok az yaşadım. Çünkü annem rahatsızlanınca babam onu İstanbul Büyükada'ya götürdü.
1: Evet.
2: En çok vaktim evde geçirdi. Okurdum, çizerdim, abuk sabuk resimler yapardım. Annemin yokluğundan dolayı mutsuzdum. O yıllar çocukluğum benden çalınmıştı.
1: Geçmiş zaman, keşke geri döndürebilsek ama belki de o zamanın da sizlere kattığı güzel şeyler vardır. Belki de kaleminize bu etki etti bu yaşanmışlıklar ve böyle kıymetli eserler ortaya koydunuz ve bizim için unutulmaz bir yerdesiniz. Kalbimizi fethettiniz efendim. Belki de
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: böyle
2: Çok sağ olun.
1: algılamak daha iyidir. Efendim, rahmetli babanızın çok böyle büyük bir kütüphanesi vardı. Biraz ondan bahsedelim. Rahmetli babanız kaç dil biliyordu? Ve sizin için işte bu kitapların bu kadar hayatınızda olmasının rolünde babanız nasıldı? Yani bu rolde nasıldı?
2: Evet, babamın çok geniş bir kütüphanesi vardı. Yani binlerce kitap diyebilirim. Boş vaktinin çoğunu orada geçirirdi. En fazla Farsça kitaplar vardı. Arapça, eski Türkçe biliyorsunuz eski harflerle. Babam dört dil bilirdi.

0: Arapça, Türkçe, Farsça. Bu dilleri çok ana dili gibi bilirdi. Biraz da Fransızca bilirdi.
1: Ne
0: Onun için
1: güzel.
0: Fransızca kitapları da çoktu. Ben de onunla onun kütüphanesinde çok vakit geçirirdim.
1: Evet.
0: Çocuk yaşta tanıştığım ilk kitap babamın kütüphanesinde Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu romanı olmuştu.
1: Ne güzel.
0: O romandan çok etkilenmiştim. Yani çalı kuşu gibi olmak isterdim. Gerçi ona da benzer taraflarım vardı yani. Öyle ağaçlar arasında saklanmak
1: Evet.
0: bilmem ne. Onun gibi. Onun için onu çok sevmiştim.
1: Ne güzel. Ben bir röportajınızda da şöyle duymuştum. Diyordunuz ki yerde bir halı vardı, kütüphanede bir halı vardı. Ben o halıya uzanıp böyle resim çizmeyi veya bir şeyler yazmayı çok severdim diyordunuz bir röportajınızda.
0: Doğrudur. Yani biliyorsunuz eski evlerde eski İran halıları falan
1: Evet,
0: vardı.
1: evet, evet.
0: Bizim de öyle büyük büyük halı, o zaman odalar çok büyük olduğu için büyük halılar döşenirdi. O halı üstüne karnı üstü uzanırdım ve babamın kitaplarından okuyabildiklerimi, yani o yaşta her kitabını okuyamazdım. Onları okurdum. Küçük yaşta yazmaya başladım.
1: Evet.
0: Ya resim ve şiir yazdığım defterlerim oldu. Babama okurdum her zaman. Yani bir şiir ya veya bir yazı yazdığım zaman babam için okurdum. Babam başımı okşar, devam et balam derdi. Hiç unutmam.
1: Ne güzel.
0: Balam biliyorsun yavrum
1: Evet
0: demektir
1: yavrum.
0: yani.
1: Siz yani özellikle Babavuz Ziya'nın da duyduğumuza göre yani biz Erbil'de duyduğumuza göre elbette bütün çocuklar çok sevilir ama sizi bir başka severmiş efendim. Siz daha hani bizde derler ya nazlı olanmışsınız. Doğru mudur?
0: Doğrudur. Nazlarım derdi zaten her zaman bana.
1: Allah
0: Evet,
1: rahmet eylesin.
0: doğrudur.
1: Allah rahmet eylesin
0: Sağ ol.
1: efendim. Şimdi
0: Sağ ol.
1: gelelim ilk şiirinize. Yoğurtçu kızı hikayesinden esinlenerek ilk şiirinizi yazmışsınız. Biraz o güne, o ana dönebilir miyiz hatırladığınız kadarıyla?
0: Yani hatırladığım kadar çok etkilenmiştim Yoğurtçu kızın hikayesinden.
1: Evet.
0: Çok da acımıştım onu. O kızı sevmiştim ve onun için şiir yazmıştım. Yani yapabildiğim kadar. Akşamdı, pencerenin içine oturup, biliyorsunuz o zaman evler çok, pencereleri geniş olurdu.
1: Evet.
0: Öyle 1 metre falan şeyinde. Pencerenin içine girer otururdum. Perdeyi de kapatırdım yani dıştan beni görmesinler. Orada oturur yazardım ve Yoğurtçu kızını ilk defa o odamın penceresinde yazmıştım o şiiri.
1: Evet. Tam da böyle doğuş hikayesi böyle oldu. Şimdi gelelim biraz kitap aşkına. Efendim, sizin kitap aşkınız çok meşhurmuş. İşte yemek zamanında bulunmazmışsınız. Keza az önce kendiniz de bahsettiniz. Ama bütün gün
0: Evet.
1: neredeyse siz kitap okumayı çok seviyormuşsunuz. Peki bir şey sormak istiyorum. Sizi bu denli kitapların dünyasına bağlayan ne oldu?
0: Babamın kütüphanesi.
1: Evet.
0: Tabii babam herkese müsaade etmezdi kütüphaneye girsin diye ama bana sonsuz şey vermişti yani izin. Girip istediğim kitabı ama aynı yere geri koymak şartıyla. Ve çoğunu okuyamazdım çünkü yabancı dillerde kitaplardı.
1: Evet.
0: Okuyabildiğim, o zaman en fazla eski Türkçeydi kitaplar. Zar zor okurdum. İşte o zaman Çalı Kuşu'nu okumuştum babanın kütüphanesinde. Ve yazı yazmaya da orada başladım. Kütüphane, yani çok büyük bir kütüphanesi vardı. Herkes bilir bunu.
1: Evet,
0: O
1: meşhurdur.
0: kitapların arasına saklanır, bir kütüphanesinin daldasına saklanır. Yerde uzanırdım şeyin üstünde halının ve yazardım.
1: Ne güzel, tam
0: Ve yazılarımı
1: masallardaki
0: hiç
1: gibi.
0: kimseye göstermez, bir tek babama gösterirdim.
1: Aa, ne güzel bir baba kız
0: Evet.
1: ilişkisi. Ne güzel, ne güzel. Babanızın kütüphanesi gerçekten o kadar büyükmüş ki özel bakım kitaplar, o kadar değerli kitaplar varmış ki anlatılanlara göre. Hatta bu kitaplar için işte ilaçlanma gibi birçok özel bakım yapılırmış efendim. Bunun gerçekten koruma amaçlı. Peki benim en çok merak ettiğim ortalama acaba sizce kaç kitap vardı o kütüphanede? Hiç böyle bir sayı tahmin edebilir miyiz sizce?
0: Yani binlerce diyebilirim ama kaç olduğunu bilmiyorum.
1: Evet.
0: Fakat biliyorsunuz bizim evimiz birkaç defa yağmalandı. Herhalde duymuşsunuz.
1: Evet, evet efendim.
0: O sırada çok değerli eserler
1: maalesef,
0: çalındı.
1: Maalesef.
0: Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'in deri üzerine yazılı kitabı vardı. Yani ceylan derisi üzerine
1: ceylan
0: yazılmıştı
1: derisi
0: Kur'an derisi. Çok değerli bir şeydi.
1: Tabii
0: ve
1: ki.
0: çok
1: Tabii
0: büyüktü ki. Yani. Büyük bir kütüphanenin üstüne konmuştu. Tavana kadardı yüksekliği. Yani biliyorsun deri kalın olduğu için
1: Evet,
0: tabii
1: evet.
0: sayfalar çok şey olurdu. Onu ben görmüştüm. Ve babam için çok değerliydi o. Onu da çaldılar maalesef.
1: Ha, en kıymetli parçalardan biriydi o zaman kütüphanenin.
0: Evet,
1: Öyle diyebiliriz.
0: evet. Evet.
1: Nasip kısmet diyelim efendim. Böyle devam edelim. Peki gelelim şimdi İngilizce katıldığınız şiir yarışmasına. 16-17 yaşlarında bir şiir yarışmasına katılıyorsunuz ve orada
0: Evet.
1: birincilik elde ediyorsunuz. Bununla da yetinmiyorsunuz. Şiiriniz efendim beste olmak için sizden alınıyor. Bu hikayeyi biraz bizlere anlatabilir misiniz başından?
0: Evet, çok gençtim o zaman. Yani hemen hemen çocuk yaştaydım ama aynı zamanda İngilizce şiirler de yazardım. Arada bir. Bazen Türkçe şiirlerimi İngilizceye çevirirdim mesela. Bir gün bir İngiliz o zaman dergiler gelirdi tabii İngilizce dergiler ve ben alır abone olmuştum kütüphaneden bana gönderirdiler. Bir şiir yarışması olduğunu gördüm. Ben de şaka maka yani öyle hiç kazanacağımı düşünmüyordum. Aklımdan bile geçmiyordu. Ama bir göndereyim dedim. Üç şiir gönderdim İngilizce. İkisini tercüme ettim Türkçe şiirimden. Birini direkt İngilizce yazdım. All for Love adı öyleydi. Gönderdim. Unuttum ben gönderdikten sonra. Bir gün ağabeyim geldi. Müjde dedi bana. Ne var dedim. Kazandın. Neyi kazandın? Vallahi kazandın dedi. Ben de hiç aklımda kalmamış.
1: Evet,
0: Neyi
1: ya da uzan
0: kazandın
1: çıkıp.
0: dedim. Evet. Damdan çıktım. Dedi ki işte şiir yarışmasında birinci çıktı. Ben şaka ediyor zannettim. Sonra getirdi. Bana göndermişler tabii. Yazı göndermişler onu gösterdi. O zaman aynı onlar bestelemek istediler şiiri. Adı All for Love'tu. Duymuşsunuz herhalde. Yani öyle oldu. O şaka maka yazdım ama kazandım işte
1: Ne
0: o
1: güzel,
0: şiirde.
1: ne güzel. Emeğinize sağlık. Efendim, bu arada izninizle birkaç size yazılan mesajlar var. İzin verirseniz onları sizinle paylaşmak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Türkeş Muhammed Tuzlu şöyle yazmış. Duz Hurmatı şairleri adına Duz Hurmatı'nın Mursa Ali Dağı'ndan kanatlanan, pervaz eden ak güvercinlerle Ankara'ya ve Ankara'nın karış karış yerlerine ve edebiyatımızın değerli sembolü olan Nesrin Abla'ya kucak dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum demiş efendim.
0: Çok sağ olsun, çok teşekkür ederim. Yani öyle hatırlanmak hoşuma gider yani arada bir yani okşar ince hislerimi. Çok
1: Kesinlikle.
0: teşekkür ederim. Çok duygulandım. Bir mukabele ona selam ve sevgilerimi buradan iletiyorum.
1: Diğer taraftan güzel bir mesajımız daha var. İzninizle yine iletiyorum. Şemsettin
0: Buyurun.
1: Küzeci, değerli araştırmacı ve yazar, demiş ki Ankara'dan iyi akşamlar size ve Nesrin Hatun'a. Sevgiler ve başarılar diliyorum. Türkmen edebiyatının hatun şairidir demiş efendim.
0: Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Onunla birçok etkinliklerde beraber bulunduk. Yakından tanıyorum. Yakınımdır aynı zamanda. Onu çok seviyor ve takdir ediyorum. O bana hatun derdi, ben ona altun derdim.
1: Ne güzel bir iletişim maşallah. Efendim birkaç yine mesaj var. İzninizle tekrar iletmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Bizleri izleyen İshak Bey Amerika'dan size yazmış. Diyor ki Nesrin Hanım'ı konuk olarak ağırlayacağınız için mutlaka programı izlemek istedim. Nesrin ablayı Ankara'dan tanıyoruz. Türkmenler için büyük desteklerde bulunmuştur. Kendisine ve rahmetli Doğramacı ailesine hepsine selamlar, hürmetler demiş efendim.
0: Çok sağ olsun. Bilmukabele selamlarımı sunarım. İnşallah Doğramacı ailesine de bildiririm selamlarını. Sağ olsun, var olsun.
1: Efendim WhatsApp üzerinden de yine o kadar güzel mesajlar geliyor ki hepsini okumaya zamanım yetmez. Tek tek selamlarını, hürmetlerini iletiyorlar. Sizi çok sevdiklerini söylüyorlar. Sesinizi duymak onları çok mutlu etmiş. Bir mesaj çok gözüme çarptı. Bir arkadaşımız der ki lütfen Nesrin ablaya selam. Gelirse Kerkük'e başım gözüm üzerinde yer var. Lütfen misafirimiz olsun diye iletmiş. Adı da Muhammed.
0: Allah razı olsun. Bilmiyorum ama bir bilir gibi oldum, tanıyor gibi oldum. İnşallah gelirsem yani herkesi görmek isterim ama
1: Biz
0: herhalde
1: de.
0: zamanım kısıtlı olur.
1: Evet.
0: Onun için inşallah gelmeden önce haber veririm, bir araya toplanmış oluruz birlikte.
1: İnşallah efendim. Efendim kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Şimdi okuduğunuz bir kitap sizi çok etkilemiş ve kendi hayatınızla onu bağdaştırmışsınız. O da Pollyanna'nın kitabıymış. Doğru mudur efendim bu?
0: Doğrudur. Küçük yaşta annem bana bir kitap almıştı, Pollyanna
1: Evet.
0: kitabını. 12 yaşlarındaydım falan okuduğum zaman. Pollyanna'yı kendime örnek almak istemiştim.
1: Evet.
0: Hani o her şeyden memnun olurdu ya,
1: Hep mutlu, hep
0: bir
1: memnun.
0: memnunluk payı çıkarmak
1: Evet.
0: bana da iyi geliyordu. Biliyorsunuz yani bir çocuk annesinden
1: Anneyi
0: uzak
1: rahatsız,
0: olunca
1: evet.
0: biraz yani şey olur hayatta yani değişir. Onu kendime örnek yapmıştım ve her şeyden memnun olmak isterdim. Kendimi memnun göstermek isterdim. Aslında içim öyle değildi. Ama dışımı öyle gösterirdim herkese.
1: Ne güzel bir farklı bakış açısı. Allah rahmet eylesin. Efendim, resme
0: Aa.
1: olan merakınızı da biliyoruz. Bu resim aşkı nasıl başladı ve elinizde yaptığınız resimlerden, eserlerden ne kadarı var şu anda? Merak ediyorum efendim. Buyurun lütfen.
0: Ya küçük yaştan başladı resim merakım. Abilerim resim yaparlardı.
1: Evet.
0: Ben de onlara bakardım. Acaba ben de bir gün resim yapabilir miyim diye merak ederdim. Sonra neden olmasın bir gün dedim. Çok küçüktüm. Ve bir sandalye üzerine tünedim, sandalyenin üzerine.
1: Evet.
0: Elime bir defter kalem aldım, çizmeye başladım. Ondan sonra resim merakım daha da arttı. Tuval aldım, renkli kalemler aldım. Daha sonra yağlı boyaya başladım. 12
1: Evet.
0: yaşında ben yağlı boya resimler çizerdim. En fazla kır resimleri, ağaçlar, öyle çiçekler, öyle şeyler yapardım. Bayağı daha sonradan yani büyüdüğüm zaman da devam etti bu ve çoğu zaman güzel resimler çizerdim ama akrabalar, arkadaşlar, her gelen benden bir resim alırdı o zaman. Onun için elimde şimdi çok az birkaç tane var.
1: Öyle
0: Birkaç
1: mi?
0: tablom var. Duvara astığım iki tablo, iki üç tane de dolapta sakladığım tablolar var. Öbürleri hepsi dağıtılmış vaziyette. En fazla Kerkük'te, Erbil'de, Bağdat'ta tabii
1: Evet.
0: dağıtıldı. Şimdi duruyor mu, durmuyor mu onlar da bilmiyorum. Ama çok sevdiğim bir yakınım vardı.
1: Evet.
0: Ona çok güzel bir, kendisi istemişti, bir tablo hediye etmiştim. Yıllar sonra onlara gittiğimde, isim vermiyorum, onlara gittiğimde onu yarıdan kesilmiş bir şekilde gördüm. Kesmişler, bir şeyde kullanmışlar o resmi. Çok üzülmüştüm o zaman.
1: Ha,
0: Hiç
1: haklısınız.
0: şimdiye kadar hatırlıyorum, yıllar oldu. Ama çok içime işlemişti.
1: Haklısın, sonuçta el emeği, göz nuru bir de hediye edilmiş. Peki efendim,
0: Evet.
1: gelelim şimdi. Biliyoruz ki sizin bir büyük eviniz vardı ama zamanla tabii ki hayat şartları değişiklik derken bir süre sonra, yıllar geçtikten sonra işte eviniz satıldı ve ortada büyük bir kütüphane vardı. Babanızın birbirinden değerli kitapları vardı. Efendim, o kitapları bildiğimiz üzere Türkmen Kardeşlik Ocağı'na vermişsiniz.
0: Evet.
1: O kütüphanede bugün hafızanızda kalan, sizin için çok değerli olan, sizin yanınızda olan bir kitap var mı hala?
0: Bende o kadar kalmadı. Ben o zaman yani kardeşimle anlaşarak, yani ev satıldıktan sonra kitaplar nereye gitsin? Sokağa atılmazdı tabii
1: Hayır,
0: öyle
1: hayır,
0: bir
1: hayır,
0: kitap.
1: hayır.
0: Onun için hediye etmek istedik.
1: İyi ki yaptınız
0: Ve
1: böyle bir şey.
0: yani bize dediler kütüphaneler de hazır, yani yaptırdık falan. Kitapları oraya koyacağız. Söz aldık onlardan. Yani iyi bakacaklarını. Çünkü biz her yıl bu kitaplar ilaçlanırdı. Yani güve veya yani biliyorsunuz eski kitap olduğu için yenme ihtimali vardı. Söz verdiler ve öylece ben ve kardeşim onları hediye etmiştik. Çeşitli kitaplar vardı, çeşitli dillerden. Yani şimdi burada ya hatırladığım öyle belli bir kitap yok. Ama değerli kitaplar olduğunu biliyorum. Fakat ondan daha değerli olan kitapları, el yazısı olan kitaplar hepsi çalınmıştı daha önceden. Size anlattığım gibi
1: Evet
0: birkaç
1: efendim.
0: evimize girdiler ve kitaplar çalındı maalesef.
1: Maalesef, maalesef. Peki efendim, şimdi edebiyat yanınızdan farklı. Şimdi ailenizin meşhur bir kütüphanesi vardır. Babanızı şifacı olarak da tanırız, rahmetliyi. Ve bununla ilgili güzel hikayeler vardır efendim. Çünkü sizi tanımamak, ailenizi bu denli tanımamak zaten imkansız. Şimdi ben çok farklı bir şey sormak istiyorum. Babanızın işte pirinç ektiğini biliyoruz. Yani ailenizin biraz da tarımla uğraştığını biliyoruz. Şimdi bunun bir hikayesi var mı? Nasıl uğraşılıyordu? Bunu biraz anlatabilir misiniz efendim?
0: Yani babamın o zaman 23 köyü vardı. Bu 23 köy 3 kardeşiyle, erkek kardeşiyle yani şeraketti. Ama babamın özel 3 köyü vardı kendinin yani. Biri Molla Ömer meşhurdu şimdi de yani orada binalar falan yapılmış. Biri Şevek, öbürünü hatırlamıyorum. Orada su vardı. Geniş büyük bir su akardı. Dağlardan gelirdi ve orada babam pirinç ekerdi. Yani buğday da ekerdi. Aynı zamanda ben çocukken tütün ektiğini de biliyorum. Yani birçok şeylerde, ziraatlerde bulunmuştu. Ama en fazla buğday ve pirinçle uğraşırdı. Ve bizim pirincimiz de tabii köyden gelirdi. İlk hatırladığım, daha çok çocuktum. O zaman öyle kamyon falan şeyler yoktu.
1: Tabii ki.
0: Deve sırtında gelirdi. Deve sırtında ve bilmem kaç deve artık biliyorsunuz çok şey uzun bir kervan oluşurdu kapımızın önünde sokakta falan. Ve bizi köylüler, ben ve küçük kardeşimi de o deveye bindirirlerdi. Öyle hoplaya hoplaya giderdik. Çok hoşumuza giderdi. Ondan sonra da devam etti. Yani son yıllara kadar bizde pirinç hiç çarşı pazardan alınmazdı. Köyden gelen. Evde de temizlenirdi bu pirinç. Yani kadınlar getirirlerdi evde. Gırgır derdiler. Bilmem biliyor musunuz? O gırgırla yapardılar, kabuğu falan çıkarırdılar. Yani kendi pirincimizi yerdik.
1: Bu gırgır dediğimiz iki böyle aslında silindir gibiydi. Böyle kulpu var idi.
0: Aynen.
1: Ortasına
0: Evet.
1: koylar idi, çevriler idi. O pirinç ayıklanarıydı. Böyleydi.
0: Evet.
1: Evet. Bir de ben bir röportajınızda Nesrin Hanım bir şey duydum. Çok hoşuma gitti. Şöyle diyordunuz ki annem gelen işte pirinçtir ya da diğer sebzelerdir. Tarlamızda ekilen sebzelerdir falan. Annem bunları ne yapardı? İhtiyacı olduğu kadarını alırdı. Evin ihtiyacı kadar. İhtiyacı olmadığını da hani biraz daha böyle eli kısıtlı olanlara diyelim. Mutlaka onlara verirdi diyordunuz. Ne kadar güzelmiş ya. Paylaşmayı bu kadar sevmek. Böyle bir çocukluk.
0: Evet.
1: Aslında çok güzelmiş bu anlattığınız.
0: Evet doğrudur. Yani işte her gün biliyorsunuz eve
1: Hı.
0: köyden sebze gelirdi
1: Taze
0: Mulla
1: sebze.
0: Ömer'den.
1: Evet.
0: Sebzeler öyle büyük sepetler içinde
1: Hı.
0: gelirdi. Meyve, sebze, karpuz, kavun yani öyle şeylerde.
1: Hı.
0: Annem kullanacağımız kadarını alır. Biliyorsunuz ev büyüktü, divanhane
1: Evet,
0: vardı, orada
1: evet, evet,
0: çalışanlar
1: evet.
0: vardı. Evde çalışanlarımız çoktu, kalabalıktı. Evin ihtiyacını alırdı. Kalan bizim yanımızda hasar dedikleri.
1: Evet. Hı.
0: Hasar, iki hasar vardı burada. Yani gelirleri kısıtlı olan insanlar yaşardı. Ve annem kalan sebzelerin hepsini bunlara dağıtırdı.
1: Allah hayırlı yansın.
0: Bunlar içinde yoğurt, köyden gelen yoğurt da
1: Hı.
0: olurdu. Fazla gelen yumurtalar da olurdu. Yani
1: Hı
0: yediğimiz
1: hı.
0: kadar yumurtayı ayırır, öbürünü onlara dağıtırdı.
1: Ne
0: Ve
1: güzel.
0: hatırlıyorum geceleri damda yatardılar. Dama
1: Hı.
0: çıktıkları zaman
1: Evet.
0: biz duyalım diye ellerini öyle açar annem için dua ederlerdi.
1: Allah razı olsun. Ne kadar güzelmiş ya
0: Çok
1: yardımlaşmak.
0: güzel bir şey,
1: Ne
0: evet.
1: kadar güzel. Ne kadar güzel şeyler miras kalmış aslında size. Maşallah, ne kadar güzel. Efendim
0: Evet.
1: yine gelelim rahmetli babanızla ilgili bir sorum var. Şimdi babanızın güreşle ilgili bir hikayesi var. Bir İngiliz şampiyonu, güreş şampiyonu yendiği söyleniyor. Bu
0: Doğrudur.
1: hikayeyi sizden alabilir miyiz efendim bir de sizden dinleyelim.
0: Evet tabii. Tabii babam genç yaşta çok sporla
1: Hı
0: uğraşırmış.
1: hı hı.
0: Ve her zaman bize anlatırdı. O zaman kaledeymiş evleri
1: Hı
0: gençken
1: hı
0: babam.
1: hı.
0: Diyor ben her yani şafaktan önce kaleden inerdim.
1: Hı.
0: İnerdim bir su akarmış Erbil'de bilmiyorum o su neymiş şimdi. Daha sonra o su kalmadı.
1: Evet.
0: O kışın soğuğunda o suda yüzermiş, sporunu yaparmış, öyle tekrar kaleye dönermiş.
1: Maşallah.
0: Bir gün bu dediğiniz işte İngiliz şampiyonu
1: Evet.
0: babamı duymuş, nereden duymuşsa ve Erbil'e gelmiş, ben bu adamla güreşmek istiyorum demiş.
1: Hı.
0: Ama bilmem kaç yüz altın, o zaman altın lira
1: Evet,
0: varmış.
1: evet.
0: Onun karşılığında adam kendinden emin. Şampiyon.
1: Tabii.
0: Burada Erbil'de biri onu nasıl
1: Hı
0: yenebilir
1: hı.
0: falan. Bu kadar bilmem 600 altın mıymış 700 altın mıymış öyle bir şey.
1: Hı.
0: Anlaşmış babamla bu kadar. Ben yenersem bu kadar verirsin babam.
1: Evet.
0: Babama demiş. Babam da o zaman gençmiş
1: Hı
0: babasının
1: hı.
0: yani kendisinde o kadar para yokmuş.
1: Reşit Ağa'ya gitmiş tabii ki.
0: Evet, işte dedeme gitmiş.
1: Hı.
0: Dedeme demiş ki yani baba işte bu kadar paraya ihtiyacım var.
1: Evet.
0: Yenilirsem.
1: Hı.
0: O da demiş oğlum sen bu adamı bir şey demiş tabi bu İngiliz'i yen sırtını yere getir. Ne istersen veririm demiş.
1: Destek
0: Ve
1: olmuş.
0: babama para ödemiş.
1: Hı.
0: Güreş için kale hamamını seçmişler.
1: Hı. Kale derken
0: Kalede
1: hamam. Hı.
0: ha, ben de durur o hamam.
1: Bale.
0: Orada işte Erbil gençleri toplanmış diyor
1: Hı.
0: şeyler getir de tef
1: Def.
0: biliyorsun nedir?
1: Evet.
0: Tef bilmem ne onun eşliğinde bilmem ne işte çağırıyorlar bağırıyorlarmış bilmem ne. İşte adam gelmiş sarışın kıpkırmızı
1: Hı
0: yüzlü bir
1: hı.
0: adam falan. Babam şey yani tabi ortada öyle boş bir yer varmış orada bize de göstermişti
1: Pist gibi
0: babam
1: diyelim. Evet.
0: eskiden evet
1: Hı.
0: ve işte davul zurna
1: Hı
0: eşliğinde
1: hı.
0: güreşiyormuşlar güreş başlamış ve babam ya Allah diyerek hiç unutmam ya Allah dediği zaman bize anlattığı zaman ayağa kalkardı adamın üzerine çullanıp iki omuzunu birden yere yapıştırmış. Yani hemen ilk şeyde,
1: İlk hamlede.
0: Evet. Adam yerden kıpkırmızı bir yüzle, tabii beyaz olduğu için daha da kızarmış.
1: Beyaz tenli. Evet.
0: Yerinden kalkıp masa üzerinde duran anlaşmayı imzalamaya kalkışmış. Hani yazmışlar ya,
1: İşte bu kadar altın, bu kadar vermeli.
0: Babam adamın elini tutmuş ve imzalamasına mani olmuş. Ben hiçbir şey istemiyorum. Senin sırtını yere getirdim ya.
1: Bu bana
0: yeter demiş.
1: Ne güzel. Ne güzel bir hikaye ya. Efsane. Çok teşekkür ederiz böyle bir hikayeyi bizimle paylaştığınız için. Allah'tan tekrar rahmet dileyelim kendilerine efendim. Şimdi efendim, hayatınız Erbil, Bağdat, Kerkük, Türkiye arasında sürekli aslında geçmiş. Annenizin rahatsızlığı nedeniyle. Şimdi bu şehirlerin her biri hafızanızda muhakkak ki farklı bir iz bırakmıştır. Sizde nasıl bir iz bıraktı efendim? Kerkük deyincem, Bağdat deyincem, Erbil dediğimde ya da Türkiye dediğimde zihninizde ne canlanıyor?
0: Kerkük'te, yani çok küçük yaşta Kerkük'e gitmiştim. Ben ve kardeşim, annem yine hastalığından dolayı Türkiye'ye gittiği için. Ve bir yıl falan orada kalmıştım.
1: Evet efendim.
0: Oradaki hatıralarım pek o kadar net değil. Çok küçüktüm.
1: Küçük yaşta olduğunuz için.
0: Evet. Daha sonra Bağdat'ta kalmıştım. Bağdat'ta orayı daha iyi hatırlıyorum. Yani tabii biliyorsun, annesinden uzak olan bir çocuk yani mutlu bir hayat yaşamaz. Her ne kadar teyzemler bize yakınlık gösterdiler,
1: yine anne
0: iyi
1: gibi
0: baktılarsa
1: olmaz
0: da bile. Ama anne gibi olmaz hiçbir
1: maalesef
0: zaman.
1: Evet.
0: Ve ben hatırlıyorum, bir defa kızamık olmuştum. Ve annemin resmini hiç ayırmazdım yanımda.
1: Ya.
0: Doktor gelmişti, bir doktor. Herhalde küçüktüm, bana acımış olmalı falan. Annemi sordu, özlüyor musun anneni? Özlüyorum anne, ama annem hep yanımda dedim. Nasıl yanında dedi. İşte burada dedim. Yastığımı kaldırdım, resmini koymuştum oraya. Adamın gözleri dolmuştu, hiç unutmam.
1: Size anlatırken
0: yani
1: bile gözüm doldu.
0: Biraz yani zor bir çocukluk oldu. Ama güzel günlerimiz de oldu
1: Evet. Hem bu zorluklar
0: yaşadım.
1: Güzel şeyler yaşatmış sizlere. Ama Nesrin Hanım, şimdi siz anlattığınızda zaten ben sizi çok iyi tanıyorum. Fakat böyle sizin ağzınızdan da duyduğumda şunu hissettim. Evet, muhakkak ki anne yokluğu bir gün bile bir çocuk için çok ağır. Boşuna demezler ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz diye. Gerçekten
0: doğrudur.
1: De öyle. Fakat bu zorluklar size o kadar güzel şeyler katmış ki, bir de yaşadığınız o dönem, evin, annenin, babanın o desteği aslında sizi böyle biraz da masallarda yaşatmış. İkisi bir anda olmuş. Hem bir zorluk hem de masal gibi bir hayat. Ne kadar tuhaf aslında.
0: Aynen. Doğru.
1: Ama belki de biz bu güzel kaleme, bu güzel insanı tanımazdık belki de. Her şey, her olay bir nasip kısmettir diye ben hayatım boyunca algılıyorum. Bu da nasip kısmetmiş diyelim efendim. Kadermiş diyelim. Efendim, birkaç mesaj daha var. İzniniz olursa yine size aktarmak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Gaye Kasap şöyle yazmış. Nesrin Hanım, Türkmen kadınlarının bir örneğidir. Umarım bir gün olur buluşuruz. Ondan öğreneceğimiz çok şeyler var. Sevgilerim, saygılarımı kendisine demiş. Karar.
0: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah gün gelir görüşürüz.
1: Karar Hançerçi de demiş ki, Türkmen elinin yaşayan efsanesine selamlar olsun diye belirtmiş efendim.
0: Çok sağ olsun. Ben de ona selamlarımı, sevgilerimi buradan gönderiyorum.
1: Efendim, WhatsApp üzerinden de Musul'dan, Telafer'den, Erbil'den o kadar yoğun mesajlar geliyor ki herkes tek tek teşekkürlerini sunuyor. Ben özellikle şu anda Facebook üzerindekileri okuyorum ama WhatsApp üzerindekileri okumam imkansız. Fakat çok güzel, yoğun bir ilgi var. İyi ki katıldınız efendim. Sesinizi duymak, sevenlerinize bu kadar güzel mesaj almak çok mutlu etti bizi ya. İyi ki varsınız.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de tek tek hepsine selamlarımı, sevgilerimi buradan gönderiyorum. Var olsunlar, sağ olsunlar.
1: Teşekkür ederiz. Efendim, son olarak nacizane sizden bir şiir rica edebilir miyiz? Bizim için kısa da olsa bir şiir okuyabilir misiniz? Çünkü buna çok hasretiz Nesrin Hanım.
0: Memnuniyetle bir serbest şiir okuyacağım.
1: Evet efendim.
0: Yeni, daha basılmamış bu.
1: Hı hı, çok güzel.
0: Yalnız vatan. Yeni defterimi açıyorum. Vatan için, senin için, herkes için. Vatanında vatanına hasret insanlar için. Bir de yaralı yurdum, Erbil, Kerkük, Telafer için. Yalnızlıktan yalnızlığa alışan, vatan içinde vatan arayan, hasreti hasret içinde yaşayan, kendi yurdunda garip, faldan falcıdan medet uman, kendi derdini unutup başka dertlilere koşan, şiirle şiir coşturan, baba yadigarlarını silmeye çalışan, gafilleri durdurmaya uğraşan, çocuklara kendi dillerini ezberleten, kale duvarlarını her yıl mübarek mevlütle çınlatan, suyu kurumuş hasa çayını hala çağlıyormuş gibi çocuklarını anlatan, mavi bayrağını masmavi ve yanan ufuklarda dalgalandıran, toyuna sünnetine davul zurnayla eşlik eden, asılan, katledilen, yılmayan, yaralı yalnızlığa terk edilmiş, hala ayakta duran bir milletim.
1: Ağzınıza, yüreğinize sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Nesrin Hanım, bu gönülden sohbetiniz için, samimiyetiniz için, varlığınız için hepsine çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim zaman ayırdığınız, beni ve dinleyicilerimizi kırmadığınız için efendim. Çok çok teşekkür ederim. Öncelikle Kerkük'ten, daha sonra Türkmen Elinin Bağrı'ndan sizlere sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız. Umarım başka bir programda yan yana en büyük dileklerimden biri sizlerle oturmak nasip olur efendim. İnşallah bu şerefi yaşarım. Son sözünüz nedir efendim? Sizleri şu anda izleyen, dinleyen birçok dinleyicimiz ve izleyicimiz var. Onlara ne söylemek istersiniz?
0: Candan selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum onlara. Onları görmesem, tanımasam bile varlıklarını hissediyorum. Hı hı. Zaten bu hissimdir bana bu şiirleri yazdıran. Hı hı. Bir tek kendi duygularım değil, başkalarının duygularına da bir dil olmak, kalem olmak istiyorum. Hepsini hı hı. çok seviyorum. Hepsini bağrıma basıyorum. Hepsini öpüyorum. Allah'a emanet olsunlar.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Biz de sizlere kucak dolusu sevgilerimizi yolluyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın efendim.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere inşallah.
1: İnşallah, inşallah efendim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.
0: Güle güle, sağ olun.
1: Güle güle efendim, hoşça kalın. Evet efendim, biraz muhabbet programında iyi ki bizimle birlikte bugün oldunuz. Çünkü çok özel bir programdı. Sizleri güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bu hafta da bu kadardı. Gelecek hafta yeni bir misafirle buluşmak dileğiyle. Güzel mesajlarınız için, yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.

Çıksın Türkmen ocağı Erbil'in kalesine, ağalar buruğundan saray mahallesine. Dinlesem duvarları, küçe küçe dolaşsam, kulak versem oryatlar makamların sesine. Sarsam bir an evleri uykusundan uyansın, atabeyler gökbürü birbirine dayansın. Burada bir tarih yatar, senin özün, ocağın, kurumayan kanları topraklardan şahlansın.

Bu programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Cabbar ve yönetmen Dünya Bulut. Değerli hürmetli bacı kardeşlerimiz, Yüce Allah'ın salamı, bereketi, rahmeti olsun üzerinize. Hoş gelipsiz, safra etiripsiz. Duçman FM Radyosu'ndan Hayat Yolculuğu programına. Bacı kardeşlerimiz her vakit demişik. Aslında bir Müslüman ve genelde bütün insan yer üzerinde bir yolcudur. İcid insan aramızda olduğu için bu yolculuk bitsin. Hardan başlar ve nerede bitecek, ne zaman bitecek? Aynı vakitte bilsin ki icit odur ki bu yolculuktan sonra başka bir yolculuk var. İcit insan ilk yolculuğunda bu yer üzerinde ey hazırlanı, ey Allah Teala'nı, Yüce Allah'ı, Tanrısını ey razı eder, e'mal-i salihaydan, güzel şirin sözlerden, insanlardan ilgilenmekten, güzel ilgilenmekten, aynı vakitte halal haramı bilmekten. Onun için Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de ne bildirdi? بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالمادغ الزمن سورن باخن كم بيلي ondan sorun. Onun için bacı kardeşlerimiz Türkman FM Radyosu her hafta sizlere Allah razı olsun sizden özelliğinde sizlere sunuruz bu programı bu güzel radyomuzdan. Amacımız da odur. Bir soru gelip bizlere bu hafta içinde o soru bile hiçbir zaman rezillik etmeyelim. Kendi nefsimiz için kalmasın o bilgiye çem. Yok asıl da o sorunun fetvasını, o sorunun cevabını sizlere getirelim. Bacı kardeşlerimiz o zaman hayat yolculuğu programı asıl da bir fetva programıdır. Yani kimin sorusu var? Bu halaldı yoksa bu haramdı? Edebili. Telefondan arasın bizleri, WhatsApp'tan arasın bizleri veya hatta Facebook yoluyla Türkman FM sayfasında ana sayfasında edebili yazsın bizimki yorumun. O yorumlara cevap veririk. Aynı vakitte bacı kardeşlerimiz TikTok'ta bacı kardeşlerimiz var her zaman bizlere soru gönderirler. İnşallah Teala soruları neyse cevabını veririk. Ama bir not her vakit yazı sağlığınız bacı kardeşlerimiz. Diyarık biz yuhu açıklamarık. Biz sadece bu halal yoksa haramdı. Diyelim sana bu halal yoksa bu haramdı. Sadece bu kadar bacı kardeşlerimiz. Numaramız 0770-131-64-61 0770-131-64-61 Hoş geldiniz bacı kardeşlerimiz.

Evet değerli hürmetli bacı arkadaşlarımız. İlk soru ulaşmıştı bizlere doğrusu bir hafta içinde. Oydu ki bizim kardeşlerimiz dedikleri fellah dedikleri kardeşlerimiz. Ki böyle açınları var. Bunlar buğda açarlar. İlde iki defa her 6 ayda bir. Allah Teala bunların açmayları rızıklarını bunun üzerine bırakıptı. Açın açanlar buğda açı seferler yere. Aynı vakitte işte sulamak filan. Neçe ay sonrası biçenden sonra bu buğdaları bunları çıma stallar, yan tacılara stallar, tüçenlere stallar, yen de devlete stallar. Devlet silo dedikleri, silo yönünden bacı kardeşlerimiz Ticaret Bakanlığı bunları fellahtan alar. Bu buğdaları alar, tanını bağırtıya. Ya 600 bin, 700 bin, 800 bin alırlar özlerine. Soru burada yazmış kardeş. Diri bizlere devlet bazı şere para vermez. Mesela ben bir kalabalık yazıptı 5 tane 10 tane olsun. Bir o buğdanı veremezlerine. Bana kanşanı bir sak verirler. Bir çik verirler bana. Yazıptı filan ay filan gün veya hatta filan il biz o paranı veririz sana. Tamam. Bir oğlu o sakı parım veya hatta yazmayayım ha zaman. Ne zaman yazmayıp da. Yazıp içinde bıgarta para gerek bir insana verinsin. Oğlum önceden başka bir insana sattım bu sakı daha ucuzuna. Mesela içinde 5 milyon var. Sattım özün 400, 4 milyon 800 bin lira. Halal diyorsa haramdı. Yani bu fellah bir insan devlete sattım. Devlet çağı duvarı bazına, sakı veri bazına, çık veri bazına. Mını aparı, çık veri bazına. Mını aparı, bank sarf ederiz, paranı veririz. Ama bankta para yok ise aylar sürer. Cehden bir il sürer. Dir kalkarım başkasını satırım onu. Bir dövizli bir tacirdi. Veririm o sakı çıkı veremezlerden. Kalkır ona kaşar bana para verir. Halal diyor haramdı. Bacı kardeşlerimiz bu haramdı. Neden haramdı? Çünkü sen ciddi sen ben bu borcu ki bir yıl sonra da 6 ay sonra da indi hemen bu kartı parasını versem ben ona kaşar ben bu kartı veririm sana. Olmaz bacı kardeşlerimiz. Bu asıl da haramdı. Bundan dikkatli olagın ve Allah razı olsun bu kardeşimizden bu güzel soruya. Sevda Kalali bacımız aleykümselam rahmetullah buyurur. Diri bir denesi namaz kılmırı, Kur'an okumırı. Oturak o yüzden normaldi. Hatun teç bir yerde. Bayağı kutu koyacak çi yerde. Teç çi yerde. Oturmak günah sahibiden günahçar insan olmaz. Bir insan üzdecilap arak içirir. Haram olduğu içecekler onu içirir. Oturmak o yüzden o da kalle tarar hapımızı tutar onu alen teçe. Hatta hiç eşi uysa. Oturma sen özden. Hiç oturma yanında. Git başka odaya. Arkadaşın oturma özden. Haramdı bu. Bir bu. Çi bir insanın hakkında konuşurlar. Bir insanın gıybetini edirler. Günahını sildirirler. Filan böyle filan böyle filan böyle. Yen oturma. Yen üstü el özlerin. Mında. Ama namaz kılmırı, Kur'an okumırı, nişe oturmayayım mözgiden. Nişe Hazreti Nuh, yüce bir peygamberdi. 950 yıl insanları davet etti Allah'ın yoluna. 10, 15, 20 insan olmaz. İnancı oldu özden. Eydi Hazreti Nuh'un öz eşi, öz kadını, arvadı, çafırıydı. Yola saldı özün. Dedi oturma yanımda. Yok. Barabar yaşlı, aynı evde. Hazreti Lut, aynı bacı kardeşlerimiz. Hazreti Nuh'un eşi yok. Bir oğlu daha. Yok be sadece eşim. Oğlu da bir denesi çafırıydı. Kavma diyorsun evden. Yok bacı kardeşlerimiz. Biz yani doğrudan yanlış anlamışız bu meselanı. Bir insan günahçar ise ne kadar günahı var ise Yüce Allah buyurur ben gafur rahimem. Ben bağışlarım bir insanım. Sadece bir adım dönsün bana ben hemen kucak açarım özcüm. Mene bir karış yakın olan Allah Teala buyurur. Bir karış yakın olan ben ona bir avuçun yakın oldum. Bir avuçun yakın olan bir boy ne kadardı? 190 hemen. 190 santim ben yakın olan özne. Ne zaman bacı kardeşlerimiz? Okul sadece pışmanlık yaşasın. Sadece Yüce Allah Teala gösterse ey Allah ben çok pışmanım bu yanlışı yaptım. Allah Teala buyurur. Hocam sen kulum. Rahmetime hoş gelmişsin. Tevbe kapım hiç örtülmez. Onun için bacı kardeşlerimiz namaz kılmırı, Kur'an okumırı
namazı inkar ederi kafirdi. Ama namazı inkar etmezse, hatta inkar ederse ben kıra muhti edemez idim. Bakın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz, önderimiz, Efendimiz öldü, bir Yahudi'ye borcluydu. Yani biz hatta Yahudlar, Yahudi hapı düşmanımız da acı. Bize düşmanlık eden düşmanımdı. Ama düşmanlık etmeyen komşumdu. Şimdi bazı kardeşlerimiz var, Avrupa'da yaşıyor. Veyahut da Irak'ta bir fabrika var, bir şirket var, içinde Yahudi var. Çalışıyorların mesela koyacağı telefon yoluyla, bu işler mikrofon yapıyorlar, her ne işte. Millete hizmet bir iş yapıyorlar. Veyahut da bu caddeler işçiler, boyadılar filan. Yoldaşımdı. Düşmanlık etmir bana. Onun için bazı kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın emrini bitirdi, öldü. Yahudi oğlu dedi, Peygamberimiz bana borcluydu. O da kalkanı, bu da bir ispattı. Kalkanı bir rahinliydi yanımda. Koymuştu yanımda, hatta her vakit benim param döndersin. Bakın, kafir sayılmaz. Sayılsa da namaz kılmayı inkar ederim. Tamam, baştınca da hala kardeşimdi. Bu bir. Çi bacı kardeşlerimiz, ben bir insan günahçardı. Ben arkadaşlık etmeyeyim özden, ben yoldaşlık etmeyeyim özden, benden güzel akla kalmasın. Kimden alacaktı? Sonra ne zaman dini sevecekti? Her insan kalksın, vallahi oğlu namaz kılmırı, kavuzun evden, kızın başını örtmürü, kavuzun evden, eşim sözünü tutmürü, kavuzun evden, arkadaşım kötü bir din, başka bir dindeydi, at özün, at özün. Olmaz bacı kardeşlerimiz. Diğer bu bacımızda sevdakal aliyem, diğer namaz kılmırı, Kur'an okumırı, her halde bizim kardeşimizdi, bizim bacımızdı. Bizim üzerimize gereç olan güzel ahlak gösterir özüne. Dinimizin güzelliğini bildirir özüne. Öcüt nesihet verir özüne. İnşallahü Teala bu din yolunu tutar Allah'ın izniyle. Bacı kardeşlerimiz, sizlerin programımız devam eder. Numaramız 0770-131-64-61. Aile Hatun, aleykümselam, rahmetullah, berekatuhu. Buyur, benim eşim her zaman bana söz diyer, haça diyer. Beni ihanet eder, beni kırar. Ne yapayım? Bacı, ilk önce senin bir cerahı var. Hatta bu işi yapmazsın. %50 sağ üzeri vardı. %50 dene üzeri vardı. %50 nedir? Bir duayla, ey Allah'ım, eşim her vakit beni hürmet saygı göstersin. Duayla bu bacı kardeşlerimiz. Yani biz her vakit diyoruz, ben öz kardeşimin kapısını iki defa açarsam bir gün içinde bezar olur benden. Vakı haldi bacı kardeşlerim. Yaşandığı bir şeydi. İki defa bir insanın kapısını çatsa bir şey ise özüne bezer olur senden. Kapını açmaz. Hatta kardeşi uysa. Açsa da başka bir üz göre senin özünden. Eydi. Ama Allah Teala ne zaman kapısını çaldı çal. Alo kaldır. Ki alo kaldırmak odan asmalı açıldı. Buyurun. Nesse. Ey Allah'ım eşim bana kıyırı. Bana söz sayırı. Beni kırırı. Ey uşak ucunda. Ehliyatı ucunda. Çipsası ucunda. Ey Allah'ım koy bana saygı göstersin. Ey Allah'ım beni sevdir özüne. Hazreti Ebu Hureyre diri döndüm ey peygamber anna sallallahu aleyhi ve sellem kapını çaldım, nenem kapını açtı. Haradaydı? Dedim Hazreti Muhammed yanında. Dedi oh Hazreti Muhammed bela. Kötü haçatı peygamber hakkında konuştu. Neden? Ebu Hureyre sahabidi. Peygamber'e inancı var. Ama nenesi kafiriydi hele. Diri kahrimden darılmağımdan gittim peygamberin yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah nenem için duayla. Diralin kaldı. Ey Allah'ım Hazreti Ebu Hureyre'nin nenesinin kalbine imanı endir. Bu kadar. Diri döndüm yok kapını çaldım. Nenem kapını açmır. Nenem. Diri üç defadan sonra baktım nenem sesi biraz az geldi. Oğlum düş Allah'ım çünkü İslam olmuşam. Bilirsin hani birden İslam olanda yenci İslam gerek bir duş alsın. Usul çıkartsın. Nece bizde var affedersiz cenabat usulü. Gerek İslam olan yenci bir usul çıkartsın. Çünkü İslam olmayan belki de 155 defa 155 dilime geldi. 155 defa belki de cenabat imiş. Usul çıkartmaz. Normal. Yekhani ve yekhani mükçefedi. Ama İslam'a girdiği zaman gerek usul çıkartsın. Nenası usul çıkartır. Kapını açtı sorusu için dedi oğlum İslam oldum. Şefinden döndü peygambere haber verdi. Ya Resulallah nenem İslam oldu. Bitti yok. Ya Resulallah ey Allah'ın elçisi duayla Allah Teala mani de nenemi de insanlara sevdirsin. İnsanlar da bizi sevsin.
güzel bir duadı. Ahirete hiç arası yok ahiretten. Bakın yani oğlu bir dua desen dünya duası. Ey Allah'ım ben bagarta kaçırım oyuna bir yanına bir yanına bir yanına gecen gündüz edirem. Uğraşırım param olsun bir araba alım. Ey Allah'ım bana yardım eyle. Araba ahiret yok dünyada. Dünyada. E dua eyle. Onun için bacı kardeşlerimiz biz asıl diyerek bacımız aileye eşi için dua eyle. Ey Allah'ım eşim beni sevsin. Bana saygı göstersin. Bu bir. Çi koyma eşi kızsın üzerine. Koyma eşi hatavar etsin üzerine. Koyma eşi kızsın. Sen her haçata durursan dimdik gözünde eşi adamdı. Adam da hasismez araba dursun kaşlarında böyle. Tamam. Cehde bir erçeç sert olduğu zaman gerek kadın biraz yumuşalığını göstersin. Ama o kadın sertlik etsin. Erçeç sertlik etsin. E daha kim kadın kaldırdı? Her taraf adam oldu. Onun için gerek yumuşak olalım bacı. Burada hatta çim biraz eşimiz kızmasın, beni kırmasın. Bilsen ne koyur eşi o kızsın üzeri var. O haçatları çez kalmasın arada. Veyahut da o insanların önünde konuşma yanlış. Hatta kızmasın, sınırlanmasın üzeri var. Seleşmesin üzeri var. Allah'ın izniyle. Bacı kardeşlerimiz programımız sıran devam eder. Tuşman FM Radyosu'ndan. Numaramız 0770-131-64-61. 131-64-61. El-Matbahı Türkmen adında olan bacımız. Aleykümselam, Rahmetullah. Allah razı olsun. Sağ olasın baştan gözlerine. Öbür mesajlar bacı Adem babası. Aleykümselam, Rahmetullah, Berekatuhu. Buyur Şıkhafendi, paramızın zekatını nece çıkardakalım? Allah razı olsun senin Adem babası. Vallahi Teala bereçatını indirsin. Her kim zekatını çıkardır. Her kim hayrın hayr edir. Her kim sadakasını verir. Her kim insanlara yardım edir. Allah Teala öz söz verir. Bir ver, on veririm. On yazarım. Belki de yüz, belki de bin. Baba da bacı kardeşlerimiz olmuştu. Bu örneğe durmuşuk bundan önce geçmiş programlarda, bölümlerde. Bunu konuşuyor bacı kardeşlerimiz. Kardeşim, bir insanın bu zamana göre, bu ilin fetvasına göre, bir insanın 3 milyonu var ise, 3 milyon fazla aynıdır. Ama en az 3 milyonu olsun. Bugün say para bu. 3 milyon borcu da var, elu da var. 3 milyondan 75 bin çıkartsan, yoksul insana verirsen. Her vakit ya yetime örmesen. Yetim yoksul ise veririk. Ama yetime sadece yetimdi, belki benden senden daha zengindim. 3 milyonun 75 binlerdi. O zaman her milyondan 25 bin çıkartsan. Tamam. Ben bu ilk defa veririm. Ne yaparım burada? Yanımda bir tarih yazarım. Filan gün, filan ay, filan il ben zekatım çıkarttım. Güzel. Gelen il işladı, harcettu, aldı, verdi, yığıştırdı, para fazla geldi, miras mal geldi sağ için, devlet sana armağan verdi. Başka ameliyat etti, her ne oldu? Gelen il aynı günde, aynı ayda para o sayacaksın. Saydık o zaman her milyondan 25 çıkarttı. Aba kaderdi kardeşim. İyiydi. Mende 3 milyon var, çıkarttım zekatını. Gelen il 100 bin narım var. Diğer kardeşine vermesen daha zekat. İlla ki o gün hakkına baktığı 100 bin narı var. Sen yoksul sayılsan, sen miskin sayılsan İslam dilinde. Kur'an dilinde miskin sayılsan. Yani var ama pay etmezsen, yetmez sana. O zaman öbür ili bekle, öbür ile kimin 3 milyon daha fazla her milyondan 25. Eydi mende dolar da var, Irak'ı da var. Tamam doları mesela 10 bin dolardı. Dedikleri bir defterdi. Çıbıçık çağırttı. Veyahut da Irak'ı ise her milyondan 25 bindi. Adem babası Allah Teala kabul etsin. Hapsımızdan. Ve unutma da çi. Bil çi. Zekat verdiği o zaman hemen yoksul insana verdi. Bir adım oyuna girdi duayla. Ey Allah'ım ben bu hayri yaptım. Ben bu zekatımı verdim. Ey Allah'ım malıma bereketi endir. Ey uşağıma bereketi endir. Ey Allah'ım sağlık, salamat, sıhhat vermene. Ey Allah'ım bu zekatım yanında kabul ise manın hatırı için. Üzüm çeviririm sana, cennete koy beni. Manın hatırı için üzüm çeviririm sana, benim için filan şey eyle. İnşallah Teala, Allah Teala verir sana. Kayser Efendi, aleykümselam, rahmetullah. Buyur zekatü zehab. Kardeş, altının zekatı cirbimiz kaldı. Yarımız kaldı. Cirmimiz kalı var. Cirmimiz kaldı, yarımız kaldı. Bir,
o bacımızın kabininde yazılıbdı. Onda 9 miskal, 100 miskal, 200 miskal, son kabin, muakhar kabinde onda zekat yoktu. Ne zaman aldı anne? Bir yerde üzerine yalla zekatını verer. Ama eşinin zimmetinde de 20 miskal, 100 miskal, onun üzerine zekat yoktu. Hele o bacımız elini almayıp hatta diye üzerine zekat var. Bir de kardeş, sende 15 miskal var. Bizde 20, en az 20'di. 15 miskal var. Ama 5 miskallık da para var. Diğer o paraydan 10-15 miskalı çıksın beraber, çıkarsan yarım miskal. İyiydi. Oğlum ben altından kırmayayım yarım miskal. Mesela yarım miskallık bir sırgan var. Oğul o sırganı yoksula vermeyeyim, onun yerine para veririm. Ha oğlu. Oğlum ben eşimden borç alım. Bir kardeş buyurur arvadımdan eşimden borç alım. Yahut da bir bacımız buyurur, ben erkeğimden kişimden borç alım. O zekatımı sonra veririm özüne. Ha oğlu. Allah kabul etsin cümlemizden inşallah Teala. Benin annası aleykümselam rahmetullah hoca elbisen bacımız buyururum. Eşim kabul etmeri evimizi ayrılagın. Buyururum ben yalgızım edebilmem bacımdan olmaz ayrı olum yani ayrılanım bacımdan. Derek bacımız teç bir bacısı var ise yani hiç edebim sohbaksız aravuz bozuldu. Bir odaya koysun özün. Yan etsin özün. Yani kimsesi yok ise sadece bir bacısı var ise sen ayrılsa bacısı yalnız kalacaktı. Pay etmir yer sana biraz daha geniş bir daha büyük bir ev ol bizimler için. Çıralı bizler için. Veya hutta sen bakırsa sen ayrılsa bu kız bacı bacısı yalnız kalacaktı. E bu kasa yalnız her kız var. Harap insanı var. Kötü insanlar var. E bu kişiden de koyma arada koyma. Biz her vakit diyerek bir arvot koymasın. Demesin kişisine. Yemen ya bacım. Yemen ya nenev. Bunu etme onu. Bunu dedi o zaman sence sen eşuva ay bacı, desen kişuva yer boşamana. Onun için Yemen ya bacı edinlikten ayrılmaz. Bacımız tahambilele Allah için suabdi inşallah Teala. Ama başka bir nedeni var ise onu bilmesek cevabını vermeyerek bacı kardeşlerimiz. Öbür soru bacı kardeşlerimiz bizlere ulaştı. Hasan Efendi aleykümselam tullah hoca elbisen. Ruhullah kardeşle yoktu bacıdı. Dedi bir insan 3 milyonu var ise belha. 3 milyon en azından 3 milyonu var. Çıkarsın zekatını. Ama 2 milyondu, 2 milyon 900 bindi, 2 milyon 100'dü, 1 milyondu. Yok burada çıkartmanız zekat. Ne zaman en az 3 milyonu var çıkartsın her milyondan 25 binler. Eydi 100 milyonun var. 100 milyonun zekatı 2,5 milyondu. Çünkü bizde her 40'ta birdi. Her 40'ta birdi. Her milyonda 25'ti. Zeynep babası aleykümselam rahmetullah başın yüzünden razı olsun. Çok sağ olasın. Bacı kardeşlerimiz yazı salak numaramızı 0770-161-64-61 0770-161-64-61 bir hurda aradan sonra döndük sizlerden kalın sorularımıza kalın bizim bacı kardeşlerimiz.

0: Evet değerli Hürmet Bacı kardeşlerimiz, bir daha Döndüxlerden Hayat Yolculuk programına bu haftanın bölümünü anlatalım bizlere. Faydalı vakitler ve faydalı bilgiler kazanırız bizlere inşallah. Bacı kardeşlerimizle ulaşıbdı Hanese Hatun'dan, buyurdu. Selamun aleyküm, aleyküm selam, rahmetullah dedi kardeşinin nenem konuşmadı. Nenem başvurmur, kardeşim başvurmur neneme, sorumur özün. Konuşmurlar daha doğrusu. Ne demek var burada? Valla diyerek, burada sen gerek bu adım atasan, gerek barıştırın bacı kardeşlerimiz. Gerek barıştırak o zarım. Bir böyük bir ibadattı. Böyük bir su var içinde, çi insan küsürü barıştırak o zarım. Eydi bu çi insan normal insan ise, eydi nene evladıysa, tabi suabı daha fazla adım. Onun için cir araya bacımız barıştır özlerin, Allah Teala cür gelsin. Ama kardeşi günah çağırdı, belli günah çağırdı. Diyse o nenem hakkında yanlış yapıptı, kardeşi günah çağırdı. Diyse o nenem ister evin yıksın, kardeşi günah çağırdı. Neden bacı kardeşlerimiz? Çünkü her halde evlat cirinden bana elini öpsün. Darman alsın, doktoruna kaçsın. Bir esücüdüğü var, o esücüdüğü bitirsin öz için. Bazarlık etsin öz için. Nene ne istese yapın öz için. İlla Allahümme cadiyse o istediği şer'ate karşıdır. İndi çeflensen, derim sana yok, cennede. Nenem bir şeyden istiri, şer'ate karşıdır, haramdır. Derim özde bu haramdır. Ama durmam üzerinde bacı kardeşlerimiz, kesmem özden. Onun için kardeşlerine nasihat ver, öcüt ver. İnşallah Teala barışıldı Allah'ın izniyle. Eyle Hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Eyle Kassab, aleyküm selam, Talvettin Hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Allah razı olsun. Esma Hatun. Aleyküm selam, rahmetullah. Dili bir insan benim için müşkül edir. Yani ara bozulu. Oğlu diyeyim, hasbi Allah'ın emel ve kül diyeyim özüne. Diyerek bunu deme. Sela Allah hidayet versin özüne. Dönsün yanlışın doğrulasın. Bu iyiydi, yoksa bu bedda'a basmağı iyiydi. Sonra asla bacı kardeşlerimiz hasbi Allah'u ni'mel vekil bedda'a olmaz. Yani biz bedda'a da kullandık bunu. Yani ben oğlu namaza şehadatta, şehadat yerine kalkım salavat verim. Yok. Oğlum el Fatiha yerine kalkım mesela Bakara surasını okuyayım. Yok. Bunun yeri var, bunun yeri var. O zaman bacıya kardeşe diyerek hapudu diyerek. Hasbi Allah ve ni'mel vekil bir büyük bir yırtıcı bir düşman, bir zulüm, bir düşman var, bir zalim var. Üzerime gelipti. Ey Allah'a ben sana bağlandım. Ey Allah'a ben sana sıkınırım. Ey Allah'a ben sana kaçırım. Sen benim vekilimsen. Sen bana yeter. Ey Allah'ım sen özü hakkım al. Sen özü durumunu karşına edemem miydin? Bu belad bacı kardeşlerimiz. Ama her mene zulmeden hasbi Allah ve ni'mel vekil bu hiç arası yok miydin bacı kardeşlerimiz? Onun için diyerek du'il Allah Teala hidayet versin özüne hatta bu işleri yapmasın. Cennet babası Mahmud Efendi aleyküm selam rahmetullah razı olsun hoş geldin siz. Vatin hatun bir hüküm nedir? Kayınnene gelinden uşağı al, uşağın elinden aldı. Diğer yanlıştı. Ama Vatin hatun ben çok girmişim barıştırmak konusuna. Erkek kadın ortasında. Maalesef bazı gelinler de var. Zulüm yapar. Biz nasıl da bir insanın oğlan kızı aziz diyanında. Şirin diyanında. Bu nene baban yanında bir evlat. Hele bu evladın evladı, torunları daha fazla bir dadı var. Daha fazla bir şirinlik var. Onun için sen kere şere uşağa parsa vermesen görsün kayın kudav. Burada günahçar olsun. Geldiyse deyirse valla bazı bunu bilmem. Diri valla parsam kayın nenem kötü işler alıştılar özün. Veya hutta iPad verirler elinde uşağı yoldan çıkardılar. Tamam o tözüydü. O uşağı görsün mehrum etme özün. Meryem Hatun aleyküm selam rahmetullah. Mavi göz hatun veya hutta kardeş buyur aleyküm selam rahmetullah. Bir oğlu bir insan borcu verir bir insana. Sonrası bildi bu insanın parası yoktu. Yoksul insandı. Edebilmedi versin. O para, o borcu saysın zekat diyarık yok. Bakın bacı kardeşlerimiz. Ben bir insana borcu verdim. O insan 5 ay, 6 ay, 1 yıl verebilmedi borcu. Ödebilmedi o borcu. Oğlum ben o borcu sayayım zekatımdan. Yani benim 1 milyonum var bu insana verdim. Direm özüne. Ben zekatım var bu yıl 1 milyon. Baba 10 milyon sayayım zekatı. Yok olmaz. Nişi bacı kardeşlerimiz. Şu bu para helal o gelmeyeyim. Gelen de sana buyurun zekatı oldu. Buyurun sana çıkarsın bu. İstemiyorum özüne. Diyoruz ey Allah'ım bu zekatımdan. Neden? İşte o para girmeyip elva. E para girmez zaman elva. Neresi valla bu bize çatımdı. Yani ey mezar bacı kardeşlerimiz. Bir insan bülbül aldı, kuş aldı. Bülbül elinden kaçtı. Ey Allah'ım. Ben bunu azıt ettim Allah için. Aldat sen bizine. Bu bülbülü aslan evden kaçtı kardeş. Daha ne sen valla zı çatımdı. O yok da bir insanın parası var. Ev yandı Allah etmesin. Yandığı para ey Allah'ım. Bu zı çatım mıydı, hayır mıydı? Kardeş sayılmaz. O zaman aldı o borcu insandan verdi sana borcu, ödedi borcu. Sana bir kalsın savcı, ev şahı, bazarlık hele. Allah kabul etsin senden. O bil ki aslında da borç vermek büyük bir suav var Allah'ın yanında. İnşallah Teala. Sonbahar Hatun, Facebook yazı bizler için. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Sonbahar Hatun. Yıl dönümü takipçisi. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Nesematül Kur'an. Aleyküm selam, rahmetullah. Baştan gözlerine Allah razı olsun. Cennet babası buyurdu, bir imamın ardından namaz kıldım. İmamın ardından namaz kıldım. Dedi, Subhanallah, abdesti bozuldu. Yani bana çıkıp özünü. Diğer burada, ister o imam özü, yani bilirse, gerek o dakikada seni çeksin, yerine bıraksın, öz çeksin, yanışıda otursun. Yer var, yol var, çıkar. Dedi, abdestini de gel, sen arduda kalan. Yer yoktu, yol yoktu, kalabalıktı. Mesela cuma namazıydı, çok kalabalıktı. Veyahut da o sıra tutulup tamam. Diğer otur yanaşıda. Sen çıkandan sonra. Sen namazı tamamlarsa bitirsen namazı. Özü yanaşıda oturup. Hatta namazı biter. Harap da sinirleştirir. O böyle normal bir şeydi. Hiç ayıp da bacı karıştırmaz. Hiç haram dacı. Aslında da hastalık oldu. Prostat insanda oldu. Yani bazı insanda hastalık oldu. Şeker hastalık oldu. Onun için çık sözünden Allah Teala cümlemize sıhhat afiyet versin. Bilmirse namazda hakkı var diyesen ey Allah'ım ben namazı yalnız kıldım. Yani ben çincir çatayım imamdan bir şey çıktı. Eminem. Yani eminem çıktı özünden bir şey. İmam aramadı. İmam bilmedi. O dakikada niyatu hemen diyor da selam ey Allah'ım ben bu namazı yalnız kıldım. Tabi'al imam, imam ardında kılmam. Cemaat namazı kılmıram. İnşallah Teala özü bitirsen namazı. Melike Hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Tabi namazı bitirmek o da aynı imamın hareketini de sen rükûtü, sücûtü, hâbbi şeyi salamda verirsin ama namaz yalnız sayılır sağ için. Yürü bu hatun, Şeyh Efendi, tövbe etmeği, dönmeği var. Yani ne demek olsun anlamadım. Yani tövbeden bir daha dönsün günaha, ayağımız siranı, yanlış yaparız. Biz peygamber döneceğiz Allah Teala makayet olsun bize. Yanlış yaparız. Ben de sen de hepimiz yaparız. Yaptığım zaman yanlış dönüm Allah Teala'ya yanlışın da olayım. Ama fark var. Ayağım sirandı bilmedim. Nefisti. Her şey istedim. Yanlış yaptım. Tövbe de bildim. Ama ben özüm bilmem yanlıştı. Bir daha yapım özüm. Vallahi Allah günahımı geçer. Günahımdan geçer. Sildi günahımı. Yok burada yanlış. Böyle bir yanlıştı. Cenab-ı Allah Teala gafurrahimdi. Madem ki bir insan hakkını yemsen. Madem ki Allah'tan bir ortak tutmuşsan Allah Teala günahımızı içer inşallah Teala. Bacı kardeşlerimiz numaramız 0770-131-64-61 0770-131-64-61 Mehmet Can kardeş soru bir daha yollasa memnun olur. Hatta cevap vererek Allah'ın izniyle. Ali Ahmet Efendi buyur Rışık Efendi Mastercard'tan Rafide Bankası insanlara kısıtan cihaz satırı. Harda satırı kardeş anlat bana biraz daha fazla açıla bizler için. İnşallah Teala cevap verir Allah'ın izniyle. Ne yoluydu anladım bana. Demet Hüseyin aleykümselam ve rahmetullah. Bacı kardeşlerimiz bizlere bir telefon gelip inşallah Teala aldık o canlı yayına dinleriz sorunu. Alo buyurun.
1: Selamun aleyküm doktor.
0: Aleyküm selam. Rahmetullah berekat. Hoş geldin.
1: Selamun aleyküm. Doktor bir yazdı da yazdım. Savcı kusura bakma. Günan yetirmedim cevabına. Şey affeylesin doktor. Ben. Bir de mesela imam ensasında namaz kılırsan imama tabi.
0: Cennet babası khir?
1: Bale.
0: Ha cevabı verdim ama bir daha sor vallahi, bale. Anı daha anayım senden fazla.
1: Şimdi kaparım aşağıdan dinlerim seni.
0: Tamam bale. Yani sen namazdaydın. İmamdan bir şey işitti.
1: Yo imamdan. Məsələn özümdən, məsələn biz
0: tamam, öz şəxsimizdən. Bax onun üçün mən anladım. Sən yəni imamdan bir şey eşitdin.
1: Yo imamdan yo.
0: Tamam. Mən inşallah cavab alasan, razı olsun səndən qardaş. Sağ ol. Çox sağ olasan, məmnunam səndən bu sualıya. Bacı qardaşlarımız, baxın. Mən çox ixtiyarlarda olur və yaxud da xəstə insanda olur. Mən namaz qıllam. Hiss edirəm, sanki mənə bir şey çıxdı. Baxın, bu bir cavab. İki parça böl, iki bölümü böl, sordum bu sorunun cavabını. Bir, hiss edirəm, mənə bir şey çıxdı. Burada bir hadis var. Üzüzə cilam. Affedersiniz. Yani şeriatı açılamada utanmak yok bu konuda. Geldiyse, bir insan dir, mən

bana yapsın. Yani dedik biz prostat hastalığıdır. Veya hutta şeker birinci bölümünde, birinci şeker çeşitinde bu insanda var. Her vakit çıkıyor. Tutamıyoruz, hiç tutamıyoruz. Affedersin. Diğer bu her namaz için abdest eder. Mesela filan çeste var. İndi abdestini etti. Akşam mağrib yılları, akşam namazını kılar. Bitirenden sonra namazı, farzı, sünneti bitirdi, salam verdi. Bitti, abdesti kırıldı. Yası vakti için bir daha abdest eder. Canaza geldi, abdest eder, kılar. Namazın içinde ne çıktı özünden? Abdestini kırmaz. Nözünün bacı karıştırmış, bunlar özür sahibidirler. Ama öbür insan arada sıra çıkır özünü. Veyahut da bir hastalık oldu özünde. Yani bir süreli bir zaman, bir aylık, iki aylık, bir hafta, iki hafta, iki gün, iki saat. Diğer o insana abdestini bozulduğu zaman git abdestini yencileştir. Burada hakkı var yenci bakımına. Yenci baştan başlayasan namaza Allah-u Ekber yenci namazı kıl. O namazı canı. Veyahut da harada abdestini bozuldu. Bir daha oradan sençi bacı kardeşlerimiz bir hurda ara almıştı. Burada hakkı var tamamlayasan. Mesela ruku'u teyde üçüncü rekatte dön ruku'a üçüncü rekatte tamamlaştırırsın. Vallahu alem. Emad Çöpürlü. Aleyküm selam. Rahmetullah. Bu hatun buyuru Tövbe'nin dönüşü cevul işi diye şeyh. Oo, cevul işi biraz zordu. Bacımız diyerek bir insan tövbe etti cevul işlerinden bir daha hastırı dönsün. Bir kapı örtüldü, bir daha kapı açılmaz sana üç hatun. Açılsa da barmağı kalı kapıda. Mehmetcan buyur nenem miras kaldı o için ehl nene babasından. Aldığı paranı da kimseye vermedi. Dir kalktı bir tek oğluna verdi. Burada ayrım meselesidir. Yani benim nenemin indi üç kardeş bir bacıyık. Nenem babasından kaldı. Elhamdülillah kalmadı da. Babasından kaldığı için filan apartman. Filan caddede filan 5-6 dükkanlı 5-6 evde. Kalktı mene verdi. Çık kardeş bir bacıya vermedi. Mahrum etti onları mene verdi. Burada haramdı günah çağırdı. Neden bacı kardeşlerimiz? Zaten bir böyle soru ulaşmıştı bizlere. Bir insan ister parasını paylasın. Hele ölmeyip de hayattayken. Dir istem araları bozulsun. İnden paranı paylayayım. Nece paylayayım? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ Bir erçağın çi payı var bacısından daha fazla. Bir erçağın bir oğlanın çi payı var kızdan daha fazla. Kadının daha fazla. Böyle paylayayım diyor yok. Bu ölmekten sonradır. Ama ne kadar hayattayken, hele hayattasan, oğluva verdiği 1 milyon, kızıva verirsen 1 milyon. Kardeşi verdiği 1 milyon, bacı verirsen 1 milyon. Burada ayrım yoktu bacı kardeşlerimiz. Burada ikisi bir seviyedeydi. Neden? Çünkü cevherlerde şeytan işlemezsin. Bak, oğluna fazla verdi. Yok bacı kardeşlerimiz. Bir insan hayattayken adalet eder. Bir gözden bakarız şu evladına. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir sahabi geldi. Dedi ya Resulallah ben bu oğluma çi bağım var. Bir bağımı verdim bu oğluma. O da bunu konuştum. Eşim dedi yeri Peygamber Efendimiz şahat olsun. Onda tapı dairesi yoktu. Peygamber Efendimiz şahat olsun. Ya Resulallah şahat ol. Ben bu oğluma çi bağımın filan bağımı verdim. Bağımı verdim dedi. Dur bir dakika. Bu zulümdü Peygamber buyurdu. Zulümdü. Ben böyle zulme şahit olmam. Neden ya Resulallah? Dedi kalan evladı ölürsen dedi yok dedi bu zulümdür. Hapsine bir gözden bak. Hapsine bir gözden baksan yalla ben sana vereceğim. Şahadet edeceğim. Onun için bacı kardeşlerimiz bir insan ölmekten önce ayrım etme onu, tefrik etme onu. Aynı buna bir, buna bir. Buna on, buna on verin. Hala kardeş buyurur. Dedi bir kardeşime verip bağırtı, hapsimi verip para verip kalan kardeş bacı ölmeyipti. Nişi baba? Nadbı biraz yakındı sana. Nadbı bunun arvada alı öpürü. Olmaz bacı kardeşlerimiz. Burada günah çarlıktı. Allah cümlemizi bu haramdan irak etsin. Ali Ahmet buyurdu. Benim tükkanım var. Bak kardeş şimdi soru anladım soru bu. Dedim benim tükkanım var. Telefondu filan. Karaba bayez işler satıram. Mınasa yoluydan.

Kardeş manasa caizdi. Manasa caizdi. Bak manasa nerede? Bak. Benim dükkanım var. Dükkanda telefon satırım. Bank rafiden var. Veyahut da reşitli başkası da sen müşterisen. Alanda o menden bu telefonu kısıttan ayda beni bir çağa duyarsan ben kaçınca ben sevce ardı uca o pazar düşürü. Ver mi sen? Mahkemeye kaçsam şikayet etsem ayda ben 50 bin lira versen. Hele şahat getirmese o benim için. Affedersin sözüm ya bana. Hille bazlı şahadet zor etmese. Yalan yemin içmesi yalandan. Demese valla verdi. Bazı yemin içeri. Din imanın satırı bir çayına için. Neyse. Ne derim burada? Telefonda manasa bir application var. Bernameci var, application var. Orada adıydı, çimlücüydü, master numarasıydı, resim budu filandı. Hepsini geçiren bıra. Ay be ay Rafiden Bankası aylık almışsan, ay be ay 500 bin almışsan, 100 bin kâsıl içinden. Hemen bilmeden sen, 400 bin verdi sana. 100 bin kâsıl benim için. Eydim. Manasa ne aldı? Manasa %7 aldı. Bu halal diyor haramdı. Yani banktan paranı çakırı, sen o hesabı odan aylık odan bana verir. Halal diyor haramdı. Halaldı bacı kardeşleriniz. Banktan paranı aldı bir hambala benzer koydu yani. Yani bir tane dam yapır. Bir kalabalık, bir trelalık blok aldı. Ben çıkartamam yukarı özüm. Yaşlıyam filan. Mesela getiririm çi hambal. Her birisi 25 bin veririm. Bu blokları at yukarıya benim için. Halal diyor haramdı. Halaldı. Bu da manasa nedir? Ay bayi Rafi'den aylığı vermekten dir bir dakika 100 bin çakın. Doktor Muhammed'in de bu. Bu halaldı kardeş. Vallahu alem. Bacı kardeşlerimiz programı senin doğum edin meramı 0770-161-64-61. Yönetmen bugün sorularımız çok derece. İzin verirse biraz devam edelim inşallah Teala. Dönek öbür sorularımızda bacı kardeşlerimiz. Melike Hatun yürü ya şeyh çok diyelim kıran var. Affedebilmirem. Dilden edip cevulden edebilmirem. Yok hatun. Ben geldim kapıyı çaldım. Yanlış dedim hakkıda. Yanlış konuştum. Yanlış bir adım attım. Dedim sana boynum hazır ya. Diyor boynum hazır olsun. Daha bitti. Deme. Deme hatta alo öpüm. Deme hatta yer varım sana. Ama diyende o bana boynum hazır olsun. Ben daha bitti. Kıyamette Allah Teala'yı kıyam tutmaz. Demez ey kulum Muhammed neden Melike Hatun'un hakkını yedi? Neden? Şu boynum hazır ey Allah'ım şahatsan boynum hazır etti. Hatun boynum hazır etmişsen yolda kalırsa Çin var kalbuda, hakkı var kalbuda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirdi. Bir insanın Çin var ise kalbinde cennete girmez illa ateşte yansın. Yanar sonra girer cennete. Sonra ne işi bacımız? Hakkı uyan, o sözden, itabla sözden, konuş sözden. İnşallah Teala hakkı döner alva. Ve demiş her vakit. Hakkı uyan, hakkı var, hakkı var sen özünden. Hakkı var, kıymete koyarsan özün. Hakkı var, affedersen özün. Bu her birisinde kimse diyemezsen illa kimini yaparsan. Ama affetse suabı daha fazladı. Zaten hakkı yerinde yerinde. Konuşsa da faydası yok. O zaman gel affedeyim sana koy suabı alım daha iyiydi benim için. Sonra burada üstünlüktü bazı kardeşlerimiz. Affeden daha üstündü. Daha üstün Allah-u Teala'ya da seviyyası. Vel afine anin nas. El-İmran Suresi Allah-u Teala buyurdu. Böyle bir suabı var. Sedef Hatun, aleyküm selam, rahmetullah, baştan gözün Allah razı olsun. Muhammed Anas'ı buyurur, bir de Nasim'den para çalıp, Muhammed Anas'ın içi sıfır bırakıp, sen 1, 2, 3, 7 sıfırdı, 10 milyondu. Döndürmem için paranı, şikayet ettim annen, hakkı oydu Hatun, hakkı oydu. Buyurur, Mehmetcan kardeş, ben bir kadın adını bildiğimce kadın konuştu. Diri eşimin babası öldü. Ama kayın kudama kimseye para vermedi. Çıra parası kalıptı. Kayın nenem el koyuptu. Rahmetli kayın babamın çükenleri üzerine bütün çırasını koyar cebine. Damı var, çükenleri var. Sadece kayın nenemden kayınım kızı koyar cebine paranı. Yo günahçardı. Burada günahçardı. Burada bacı karıştırmış. Geldiyse bakın. Geldiyse bir insanın çırası var. Mesela benim babamın, koy böyle diyelim,
10 apartmanı var. Mesela 5 evi var, 4 dükkanı var. Bunun hakkı toplu, bu hakkı çırası 10 milyondu ayda. 10 milyondu. Nenem olmaz el koysun üzerine. Valla ne ben ne yem. E baştan gözler hakkı veto da nedir? Hakkı yoktu bir dakika. 8'de 1 koysan cebu. Hakkı var nene. 8'de 1. Madem ki rahmetli eşürden, adamudan oğlan kızı var. O zaman onlara paylanı erçide çi arvada 1. Her ay. Oğluna 1 milyon, kızına 500 bin düşer. Ama sen 8'de 1 de hakkı. Onunca çıracağı sana için mesela böyle özün 8 paya. 8 paya özün. Bir pay sana ödü çıradan. Hakkı yok desem valla ben neneyem para kasıyam da. Hal onda üzerine kızına verir kalanına vermez. Niçin baba? Olmaz burada bacımız, ablamız haramdı. Medine Hatun aleykümselam rahmetullah başlayınca Allah razı olsun. O bacımız buyurur ad yazmadan dili hul ettik. Zer vakit diğer hulüne bacı karıştırmış. Bir adam arvadı boşanmır ve kale bir hayatı yaşatır özün. Kötü bir hayatı yaşatır özün. O bacımızın hakkı var diyesin özüne. Adamca boşamana. Çabını istemiyorum. Mesela altını istemiyorum, damı istemiyorum. Biz boşamana. O adam boşaldı mı hul olur bacı karıştırmış. Neye boşaldı, neye kanşar? O altınlara kanşar boşaldı özün. Burada caizdi bacı karıştırmış. Ama mahkeme hüküm alıpsa nefaka var uşağların parası ayda bakar teoresen geri çöversin. Diriyorsan ne ucu desen koy ne sana harcayet uşağları versin. Olmaz kardeşimiz. Sen burada uşağı zulmetsem yani bu uşak sen öğlenden sonra bir fatih okmaz türbe üzerine. Der bizi koydu dayım dayızan beslesin bir gün beslesin. Öz babamız bizi kaldırmadı. Öbür sorumuz Nihan kardeşimiz adında olan Üsame annası aleykümselam rahmetullah razı olsun sağ olasın baştan gözlerine Allah sıklasın cümlemizi. Bacı kardeşlerimiz 14 dakikamız kalıptı. Kalan sorulara dönelim. Öbür soru odur ki oğlu bir aşiretin evladı oğlanlar, erçeciler hapsi kalksın ayda 5 bin versin. Yani bir aşiret mesela koyduğum babamın babası tarafı mesela biz hapsimiz diğer bil, diğer evlat, sülale, zürriyet koy diyelim, torunları. Mesela bizim sayımız 100 deneyik. Ammim oğlu, öbür ammim oğlu, ammim öbür oğlu, atam oğlu, öbür atamın oğlu. Mesela 100 deneyik koy diyelim. Diri, her birimiz 5 binler verir kayda. O 5 binler her birimizden yığışı bir denemizin yanında, bölgümüzün yanında, ay bu ay, kimin hastası oğlu, kimin doktoru oğlu mesela, kimin toyu oğlu, düğün oğlu, kimin evlenmeği oğlu dedik, kimin öğleni oğlu, o paradan veririk. Halal diyor haram, şu biz 5-5 veririk ama bizim için belki de bazı şeyler 20 milyon geldi, 10 milyon geldi. Halal diyor haram, bazı kardeşlerimiz bu halaldı. Neden? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyururum. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Yani biz çok üzüldük bacı kardeşlerimiz. Bir taziye olanda bir aşiretten 10-15 adam var içinde. Nişi? Hani bu aşiret adamları bacı kardeşlerimiz? Hani amma oğlu, hani dayı oğlu? Hani atı uşağı? Hepimiz bir bildanık, bir kanık bacı kardeşlerimiz. Her vakit biz diyerek et, dırnak etten ayrılmaz. Et dırnaktan ayrılmaz. Biz diyerek kan su olmaz. İyi de nişi yığışmayalım? Nişi başka millete yığışmak oldu? Başka aşirette koy diyelim. Bir çi aşiret var yığışırlar. Ama kalan aşiretler her dağdır bacı kardeşlerimiz. Diğer abı böyle bir adımlar var koyar birleşeğin. Ayda bir hapımız oturur. Böyük emmimizin evinde divanda oturur. Divanhanasında hapımız oturur orada beraber. Bahçalığında oturur orada. Herkes beşer binler verer. Herkesin adı kanşağında yazılı. Filan oğlu filan emmimiz oğlu bakartı 5 bin verdi. Yarın benim koy diyeğen bir Allah etmesin bir olay geldi başıma. Bir hastalığım oğlu bir vefatım evlenmek oğlu veya hutta bir denemiz öler. O dakikada kahar ağamız, ammim diye böyük ammimiz kahar onun 5 milyon bana verer. O işimi asant eder. Ne güzel bir şeydi bacı kardeşlerimiz. Bu halaldı. Bu ta'avun alel bir ve takva sahili. İş birliğidir. Bir de bacı kardeşlerimiz sadaka sahili. Yani paranı veren ben 5 bin verdim bu ay. Yarın
Amim oğlu Allah etmesin bir olay geldi başına. Bir kaza kader geldi başına. Bir olay, bir kaza geldi başına. Arabası yandı. Kalktık o paradan verdik o zaman araba aldı. Ben de diyorlu hoşlandım. Ben de Yüce Allah Teala'ya dikkat asman Yüce Allah Teala şeflane. Diğer kulların birbirini tuttu bazı kardeşlerimiz. 13 güzel bir şeydi. Sadakadı. Taavun ala bir ve takva sayılım. Ama bir şart var. Şart nerede? Sen ayda 5000 verdik o zaman bunu sadaka sayasın. Yok 300 yıl sonra. Valla ben paramı sen döndürürüm. Yok burada kardeş olmaz döndürmek. Çünkü asıl da bu sadakadı Allah'ın izniyle. Öbür sorumuz bazı kardeşlerimiz okuyor gözlerim. Saddam Çöpül'e kardeş aleyküm selam rahmetullah baştan gözlerine Çöpül efendi Allah razı olsun salamız buradan bütün bazı kardeşler Çöpül'de olduklarını. Neşet kardeşimiz yahut da Nezahat yazıptı daha doğrusu buyur Nezahat affedersiniz Nezahat Said Bacıl Ayak kardeş her neyse baştan gözlerine buyur devlete bir forum var, forum bir kayma var, bir forum var. Yazıp yukarısına Arapça Rabbül Usra. Bu halal diyor haramdı. Yok bu halaldı. Özde Rab asıl söz hardan geldi. Yaradan, yaradanı değil, rızık verene değil. Bir de bir işe bakanı değil. Onun için bir evin işine bakan kimdi? Yüce Allah hepimizin işimize bakar. Bilmem dedi Allah Teala. Ama Allah Teala hepimizin işimize bakar. Ama aynı vakitte de bir evin işine, para tarafından, güç tarafından, emniyet tarafından, evin sorumlusudur, mesulüdür, babadır, Rabbül Usra. O yakıda ne nedir? Onun için Rabbül Usra kelimesi, sözü, bazı kardeşlerimiz geçerlidir. İnşallah Teala haram dacı Allah'ın izniyle. Nadia Muratlı bacımız, aleyküm selam, mutallahu yürü, kasır cem'i namazları nece olur? Bak bacımız, asıl da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiripti. Şeriatta Allah Teala ruhsat bırakıp. Ruhsat ne diyeyim? Müşağılık bazı şey hükümden daha aşağı. Mesela bir insan Ramazan'da oruçtu. Çıktı yolçudu, sefere çıktı. Edebilir kırsın, ha kırabilir. Olmaz seferde adam. Bol. Kasır cemi, kasır ne demek olsun? Her dördür çağattı namazları çiğ desem. Mesela cunartaydan çiğ. Cunarta dörtü çiğ kılasam. Çin'de dörtü çıkılasam. Burada ne oldu? Dört tane, dört çatımız yetti. Cunortadan çi yetti. Çin'den çi yetti. Dört çatımız yetti. Öz o nedir çatı? Dört yetti, on üç kaldım. Yatsı namazım. Yatsı namazı çatı dörtü. Dördü çi etsen. Bu kasırdı bacı kardeşlerimiz. Bu çim için oğlu seferde olan, yolcu olan insanlar. Sefer. Sefer hardan başlar? Memleç daha doğrusu. Yani daha uygun yani mezheplerde. Dili memleketinde, şehrinde, Medine'de, şehrinde, çarşıda. Geçsen Bağdı'da. En son evlerden, İrak olmağından sen sefere girdin. Yani mesela çarşıda en son evler hardadı? Sayada bölgesiydi mesela. Oradan say daha bitti, sen daha misafir sayılsan bacı kardeşlerimiz. Abu Hanife mezhebinde yok. Seyden 3, seyden 4, seyden 3 kilometredi. Yalla sen yolcu misafir sayılsan, yalla hakkı versen desen buradan her dördü çıkılasan. Böyle bir söz var, böyle bir söz de var. Haydi bu kasırdı. Dördü çıkılasan. Her dördü çıkarttı. Haydi mıgırıp akşam namazı üç çıkarttı. Olmaz bir buçuk, yarı bir yarı. Onun için kal üç. Sebeh de kal üç çıktı, çıkalı. Cem'i nedir bacı kardeşlerimiz? Cunortaydan çindini beraber kılasan. Cunortanı çıkıl, salamı ver. İkamatıyla kadörte çi de çindini kıl. Veya hutta koy diyelim istirem akşam namazı, mıgırıp namazıdan yası namazını barabar kılım. Diğer mıgırıp akşam namazını üç kılasan salam verenden sonra ikamatı ile kaç çiriş at yasını kıl. Burada ne tuğbacı kardeşlerimiz? Cem etti. Burada cem etsin barabar kıldı. İyiydi. Bu oğlu, belli oğlu. Ben dönem Erbil'deydim. Akşam namazını üç kıldım. Salamı verdim. Kalktım çiyasını kıldım. Sımbarabar kıldım. İyiydi. Oğlu gece namazı atım öce veyahut da öc namazı atım gece yani cunorta zanı vakti oldu kılmamıştım. Çinli namazı vakti oldu. Cunortanı atım Çinli'den barabar kılım çiğ çiğe. Bel oğlu. Cahit öce apar cariye.
Məsələn, günorta vaxtı macalım var, bazardayım. Ev bildiyim, məsələn, Bağdatdayım, qoyduyam. Çi qıllam günortanı, salam verdim, iqamət elə, çi də qıllam çindini. Və yaxud da bazardayım hələ, axşam namazı qıla bilmədim. Niyyət edərəm, axşamı atırım yasıya. Axşam qılmam, bazarda olanım, işimi bitirirəm. Musafirlikdəyim, bitirirəm işimi, Bağdatdayım. Yolçuya, musafirəm. Yası vaxtı, üç axşamı qıllam, mığribi qıllam, bacı qarışlarımız. Çi də yasını qıllam. Allah Teala cümlemizden kabul etsin. Çok sağ olsun Nadiye bacımız. Allah razı olsun senden. Allah sıxlasın. Seyyid Murad Efendi, aleykümselam gözüm. Allah razı olsun hayatım, sağ olasın. Aleykümselam, Tolla Gülbahar Hatun. Başın gözlerine bütün bacı kardeşler, Allah razı olsun sizden. El-Kur'an-ı Kerim adında olan bacımız buyur Şık Efendi, eşim bana hiç harcı etmir, sarf etmir para. Hiç yapamam ben doktora da. Ve cereçte ameliyat yedim. Hadi uydurma annem. Bacı parası var ise vacibi de cora ucara bir açaç kadının eşine sarf etsin, para sarf etsin. Ama vermirse burada günahçardı bacı kardeşlerimiz. Diğer gözüne günahçarsan kardeş belki de bu sene parı cehenneme bu günah. Onun için gerek arvadu var eşi sarf edesem. Uşağı ve evi sarf edesem. Varudu sarf etmesen arvadan hakkıdır. Üstü paradan çıkartsın. Ameliyat olsun içinde. Ama dedik yok tecmil ameliyatı, yok ağız şırtmak, burun şırtmak, yok burun hurdalamak, burun hurdalamak, kulak kesmek, yok yok. Bu böbrecidir, ayağıdır, gözüdür, gerçi ameliyat olsun, içinde parası var, diğer para hakkı ve paradan çıkarsan, hırkı sayılmazsan İslam'dan. O kadar çimeli ameliyat edersen, Allah Teala sana sıhhat afiyet versin. Davud Efendi, aleykümselam, tuğla hocam, evim sensin hatun, aleykümselam, tuğla başın yolunda razı olsun sizden. Son 5 dakikamız kaldı bacı kardeşlerimiz. Gelin öbür soruya. Öbür soru Umre şirketi aparır beni 10 çağıda yani 1000 dolara Umre'ye. Güzel Allah kabul etsin. Dua etsin kardeş. Buyurdu ama şirketle anlaştım bir fili söylememezlerine. Ve ne desen diri uçak şeyde havalimanında matarda havalimanında hani devlet bana 20 çağıt verir. Dir alandan sonra 10 çağıtlarım veririm. Oğlu yoksa yok. Oğlu bacı kardeş. Kısıttan, borcdan gitmek umreye cahizdi. Oğlu. Ama şartı hardadı. Şartı odur ki yok diyesin sana. Valla ne kadar ihbandu fazla tara müzahara. Yok yok kardeş. Evvelden başla bana selam. Selamen insanlara param 9 çağıda. Sen madem ki Medine'de bana paranı versen, Medine Havalimanı'nda, ben senden 10 çağıt alayım. Oğlu caizdi. O zaman kısıttan gitmek umreye caizdi. Ve kısıt olduğuna yavaş yavaş verir. Hakkıdır, caiz şirket için kalksın, üzerine para fazla koysun. Ama o para fazla koymak bir defa oğlu. Ben sana param 10 çağıda indi. Verse o bana ayda bir çağıt, 11 çağıda aparırım sana. Bu caizdi. Hemen bir çağıt attım üzerine. Ama yok diyeyim. Valla bir ay tahir olsa ibansa atarım üzerine. Bu caizler bacı kardeşlerimiz. Burada olmaz. Nezahat Said bacımız, ablamız çıktı affedersiz. Buyurdu. İstirem diyeyim umreye. 54 yaşındayım. Mehrem yoktu memnun. Burada bacımız indiden anlaş. Bak kim varsa ona gelir. Mehrem oğludu. Eşudu. Oğlun uşağıdı. Oğludu. Mesela kardeştim, kardeş uşağıdı. Bunlar gelsin sana. Ama kimse yok ise şirketten anlaş, selamen cellem ama şartım odur. Benimle 3 tane koyarsan, 2 kadın veya da koyarsan benimle gelsin orada beraber ötelde kalalım. Burada ne oldu? Burada güvenlikte oldum. O zaman istemez mahrem olsun sana. Halil Anası, Derz ablamız, aleyküm selam, rahmetullah razı olsun. İsa Çöpürlü, aleyküm selam kardeş, baştan gözlerine. Çok sağ olasın, Allah sıxalası cümlemizi. Bacı kardeşlerimiz 2 dakikamız kaldı. Son 2 dakikamızda son sorunu, bize ulaşan sorulara cevaplarını koyun. Son soru odur ki, diri boyakçı tuttum, evimi boyatsın. O boyakçı 3 gün işi terk etti. Gitti başka bir iş tuttu. 3 günden sonra döndü, harı ulaşıp onu tamamlaştırdı. Oğlum ben hakkım var çırasından endirim. Çırasından kesim. Anlaştık odanın bir 50 binlardı mesela. Boyak el hakkı 50 binlardı. Ulaştı bu odaya
daha boyatmadı. 3 gün gitti başka yere. 3 günden sonra döndü, sırf fırçanın ağzını tuttu malum. Oğlum ben diyeyim özüne, bir oda parası çıkarım senden diyerek böyle bacı karıştırmış. Bir insanla anlaşırsa, o insan mukavvıldı, o insan boyakçıdı, o insan naccardı, o insan kavantarçıdı, o insan karbadoğlayandı, her neyse. Hakkım var diyeyim özüne, ben diyeyim sana. Bir cümleni, ibantırsa o bir cümleni tahir etse koyduğun, hakkım var senden bir kartı çalsın. Bu oğlu. Neden? Çünkü benim işim buna bağladı. Adam buyurdu, ben ev uşağıma pardım, filancıda oturdum. Anlaştık, bir haftada biter boyatmak. İmanı 10 gün attı. 8 gün attı, 9 gün, 10 gün attı. İman günah etmedi, ev uşağım orada dağıydılar. Kayın kudumun beraber, ne de valla burada oturmuşlar boyanın ev. Hakkı var, belki hakkı var bacı kardeşlerimiz. Bu borcu da olmaz. Bu bir, çi, o kançlar 3 gün ibandı. Belki de onun özürü var, hastaymış. Bir olay geçti, kazı geçti başının. Onda diyerek özürü var. O paranın çısmarı gözünden. Çımını diler bacı kardeşlerimiz. Ceza şartı. Şarı cezai oğlu. Yani bir insan dersen ben dam yaparım sağ için. 3 ayda bitiremezsin. Tamam kardeş. Ben oturam çıraydan. 3 ay, 2 gün, 1 gün tahir olsa ben sav. Bana zararlı var. Çıram üzerime yerir. O zaman çıseren para odan. Oğlu bacı kardeşlerimiz. Allah kabul etsin cümlemizden. Çok sağ olasız. Özellikle yönetmenimiz ibandır biraz. Sağ olsun yönetmenimiz, Dünya Hatun, sağ olasız. İzlememizde bizleri, bacı kardeşlerimiz inşallah Teala bir daha gelecek hafta, bir daha pazartesi günü, peygamber günü bizleri vekil olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.